0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

ve onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

yanacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

Guten Morgen, günaydın, merhabalar, herkese selamlar. Metropol FM'desiniz, ben de Serdar. Günlerden de Perşembe, hafta sonuna doğru ilerliyoruz. 6 Ağustos günlerden kolay bir gün diliyoruz. Saatlerimiz 5 ile 6 arasını gösterirken çay şekeri programı. Öncesi Metropol FM'de güne ısınma hareketlerinde, ısınma turlarında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kolay bir gün diliyorum. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne. Mikrofonda ben Serdar, hoş geldiniz yayın akışımıza. Umarım biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Artık arabada belki yan koltukta biz oturuyoruzdur ya da arka koltukta oturuyoruzdur. Ya da iş yerlerinize, yanı başınıza veya çayınızı, kahvenizi yudumlarken size eşlik ediyoruzdur. Umarım biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Bize yazabilirsiniz. Nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hayırlı sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Günaydın. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Almanya'dan da izleyebileceğimiz bir güneş tutulması olacak. Ama özellikle İspanya'nın kuzey bölgelerinden ve Balear Adaları'ndan, yani Mallorca'dan, Ibiza'dan, Menorca'dan, buralardan izlenebilecek bir tam güneş tutulması bekleniyor. 12 Ağustos çarşamba günü değerli dinleyenler. Ay güneşle dünyanın arasına girecek ve güneş dünyanın ayın gölgesinde kalacak. Güneş de birazcık kaybolacak. Güpegündüz, gündüzden karanlığa geçeceğiz değerli dinleyenler. Almanya'dan, Almanya'nın bazı bölgelerinde %84 arasında güneşin kapanacağı, kısmi bir güneş tutulması olacağı bildiriliyor. Güzel sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar.

Günaydın, keyifli sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Burası Metropol FM. Guten Morgen. Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor. Muhammed Salah Liverpool'da yıllarca oynadı. Dünyanın en bilinen forvetlerinden birisi. Bir dönemler dünyanın en iyi forveti olarak gösteriliyordu. Hala ilk 4, ilk 5 arasında mutlaka var. Ve Muhammed Salah Trabzonspor'la anlaşmak üzere dün İstanbul sonra Trabzon'a ulaştı ve çok coşkulu bir kalabalık Trabzon Havalimanı'nda Muhammed Salah'ı karşıladı. 2 yıllık bir sözleşme imzalanması hedefleniyor ve toplamda bu transfer için kesenin ağzını bolca açtı Trabzonspor. Muhammed Salah'a yıllık 17 milyon euro önerildiği verileceği bildiriliyor. Bu transfer haberinin en net bilgilerini, detaylarını sizlere aktaracağız. Güzel sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar. Guten Morgen.

Devam, devam, devam. Durmak yok. Çalışmakta olanlar durmak yok diyordur şu an. Çalışmaya devam diyenler hayırlı işleriniz olsun. Birazdan belki işi bırakacaksınız gece vardiyasında çalışanlar. Şimdiden iyi dinlenmeler, iyi istirahatler dileyelim. Bir paydos şarkısı gönderiyorum sizlere. Radyolarınız açık olsun.

Selam selam selam Metropol FM'den bütün dinleyenlerimize Guten Morgen, burası Metropol FM, ben Serdar. Herkese kalpten sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Lütfen kabul buyurun. Günlerden Perşembe, 6 Ağustos tarihini yazıyoruz. Güzel bir gün olsun, iyi bir gün olsun. Çalışmakta olanlar, işe başlamış olanlar, hayırlı işler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz size. Bana yazabiliyorsunuz, katılımınızı esirgemeyin lütfen. Programı beraber yapıyoruz biliyorsunuz. Bunun için 030-217-970-71 benim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaram. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Temizlik firmaları dikkat! Deku Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Deku Shop.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

İşte en güzel, en keyifli şarkılardan bir tanesini daha sizlere gönderdim. Metropol FM burası. Ben Serdar. Herkesi selamlıyoruz. Kolay bir gün olmasını diliyoruz dinleyenlerimize. Düne göre hava sıcaklığı biraz daha düştü yayın bölgelerimizde. Yarın da biraz daha bu seviyelerde bir tık daha serinleyebilir ama ondan sonrasında yine özellikle Orta Almanya'da, Mannheim, Frankfurt çevrelerinde ve batı bölgelerinde sıcaklık yine artacak. 30 derecelerin üzerine çıkacak. Onu söyleyelim. Dolayısıyla bu serin havaların bir tık daha serin havaların tadını çıkarmaya bakalım. Kolay gelsin herkese. Selamlar. Güzel bir gün diliyoruz. Ayrılmayın.

0: Funda Arar ve Rast Mevzu Derin. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize Metropol FM'de Çayşekeri programında. Şimdi çok konuşulan bir konu, Almanya'da dünden beri Leipzig Havalimanı'nda patlayıcıyla yüklü bir drone bulundu. Değerli dinleyenler, bir saldırı mı gerçekleştirilecekti? Bu drone kim tarafından Leipzig Havalimanı'na gönderildi, getirildi? Bununla ilgili çok büyük bir inceleme başlatılmış durumda. Leipzig Havalimanı Almanya'da en çok kullanılan havalimanlarından biri. Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri. Leipzig, Doğu Almanya'da Berlin'den sonraki en büyük şehir. Özellikle merkezi konumuyla da bilinen bir şehir. Leipzig Havalimanı çok kullanılıyor ve buraya patlayıcıyla yüklü bir drone gönderilmiş. Neden, niye, bununla ilgili başlatılan incelemelerde özellikle Leipzig Havalimanı'nda bulunan Ukrayna yapımı, Ukrayna'nın daha doğrusu dünyanın en büyük yük uçaklarından Antonov var. Ukrayna yapımı Antonov uçakları var. Bunlar da Leipzig Havalimanı'nda bulunuyor. Acaba onlara mı bir saldırı gerçekleştirilecekti? Acaba Rusya mı gönderdi? Başka bir yerden mi geldi? Patlayıcıyla yüklü bu drone nereden geldi? Ve havalimanının kendinin bu droneları imha etmek ya da bunları bertaraf etmek için yeterli ekipmanı yok. Bunu federal polis dün akşam imha etmişler, etkisiz hale getirmişler bu drone'u. Değerli Metropol FM dinleyenleri, Almanya'nın şu an bir numaralı haberi bu kıymetli dinleyenler. Manifest'le devam edelim toz pembe şimdi sizinle. Günaydın.

Manifest ve Toz Pembe. Hemen sonrasında Sezen Aksu ve Manifesto. Saatlerimiz 6.38 oldu. Günaydın çalışmakta olanlar. Hayırlı işler, kolaylıklar sizlere. Yolculuk yapanlar, yollarda bulunanlar. İşe doğru gidiyorsanız şimdiden hayırlı işler. Herkes bu

havalimanı yakınlarında drone uçuşu tespit edildiği bildirildi ve bunun üzerine uçuş trafiği durduruldu Leipzig Havalimanı'nda. Sonrasında da işte bu drone'un dünyanın en büyük kargo uçaklarını yapmıştı Ukrayna. Bu Antonov uçakları dünyanın en büyük kargo uçakları, devasa uçaklar. Ve Leipzig Havalimanı'nın da şöyle bir özelliği var. Ukrayna'ya yapılan silah yardımları özellikle buradan gerçekleştiriliyor. Lojistiği bu havalimanı üzerinden gerçekleştiriliyor ve hemen insanın aklına tabii ki Rusya geliyor. Acaba Rusya mı bir drone saldırısı gerçekleştirecekti bu Antonov uçaklarına diye. Çünkü o uçakların yanında bulundu bu patlayıcıyla yüklü drone. Patlama önlendi. Uzmanlar patlayıcıdaki fünyenin kopmuş olması sayesinde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü ve patlamanın bu sayede gerçekleşmediğini, drone ve düzenek sonradan güvenli bir şekilde etkisiz hale getirilmiş bu bildiriliyor. Ve bir olay daha oldu. Kalkıştan kısa bir süre sonra bir uçak yabancı bir nesneyle hafif bir çarpışma yaşıyor gökyüzünde ve bu uçak sonrasında Hanover'e yönlendiriliyor. Hanover'e güvenli bir şekilde iniyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Böyle de bir durum olmuş. Bu patlayıcının etkisi nasıl olabilirdi diye merak ediyorsanız İçişleri Bakanı Dobrindt'ten resmi bir açıklama geldi. Büyük bir felakete yol açabilecek kadar yüksek askeri güçte ve etkide olduğu açıklandı bu patlayıcının. Bunun amatörler tarafından değil, profesyonel kişiler tarafından hazırlandığı ve askeri bir patlayıcının da olduğuna dikkat çekiliyor. İçişleri Bakanı Dobrindt'ten geldi bu açıklamalar değerli Metropol FM dinleyenleri. Murat Boz'la devam edelim. Kalamam arkadaş. Şimdi sizinle. Günaydın. Günaydın.

0: Murat Boz, Kalamam arkadaş, günaydın. Ve Muhammed Sala Trabzon'da. Dün İstanbul'a uçtu Muhammed Sala ve İstanbul'da birçok Trabzonspor taraftarı karşıladı Muhammed Sala'yı ve sonrasında da Trabzon'a gitti, Trabzon'a uçtu. Trabzon'da da müthiş bir karşılama vardı. Muhammed Sala herhalde ömründe böyle bir karşılama görmemiştir. O da şaşkınlığını gizleyemedi. Bugün resmi sözleşmeye imza atılması bekleniyor ve yıllık 17 milyon euro alacağı bildiriliyor. 17 milyon euro alacağı bildiriliyor Muhammed Salah'ın Trabzonspor'dan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolcuların başında geliyor Muhammed Salah. Futboldan bahsetmişken Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını dün akşam 2-0 mağlup etmeyi başardı. Goller 10. dakikada Talisca'dan, 45. dakikada ise yeni transfer Greenwood'dan geldi. Rövanş için ya da bir üstüne çıkmak için önemli bir avantaj elde etmiş oldu Fenerbahçe. Maçın rövanşı haftaya ve haftaya da yine eğer turu geçecek olursa Fenerbahçe o zaman bir üst turda ya Çekya'nın Sparta Prag ya da Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşı karşıya gelecek. Ki o iki takımın maçını da dün Çekya'da Sparta Prag 2-1 kazanmayı başardı. Onu da yine söyleyelim. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş'ta yine Çekya'da Kralove takımıyla deplasmanda oynayacak. Maç saat 19'da ve Esport Plus'tan da canlı yayınlanacak. Onu da spor severlere duyuralım. Güzel bir sabah diliyoruz. 6.50 olmak üzere saatler. Küçük bir ara verelim, sonra devam.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Kıraç, razıysan gel. Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Merhabalar. Trabzonsporlu Ayhan arkadaşımız yazmış, Ludwig Safin'e. Salah'ı taşıyan uçak niye ilk önce İstanbul'a indi sonra Trabzon'a devam etti diye sordum arkadaşlara. Onlar da dediler ki Beşiktaşlılar da görsün Salah'ı diye dediler diyor. Beşiktaş da çok istiyordu Salah'ı ama ondan sonra anlaşamadılar. Şeyin menajeri, Salah'ın menajeri çok para istemiş. Çok provizyon istemiş. Ondan sonra Beşiktaş bu transferden vazgeçti. Hiçbir şey Beşiktaş'ın menfaatlerinden daha büyük değil dedi Beşiktaş Başkanı ve bu transfer askıya alındı. Hatta haberini de yapmıştık burada. Ayhan da böyle makarasını yapıyor. Böyle güzel atışmalar, güzel. Çok güzel. Süper Lig için önemli bir oyuncu. Tabii ki Muhammed Salah ve Trabzon'un da reklamı için iyi oldu. İnşallah güzel şeyler yapar. Neticede dünyanın en çok bilinen, en çok tanınan, dünyanın her tarafında tanınan bir forvet Muhammed Salah. Tabii para da iyi yani. 17 milyon... O da babasının ayrına gelmedi tabii.

Umur Doma, yardım et Tanrım bizimle oldu. Saatlerimiz 6.58, işte bu da Sıla ve Hayran şarkısı. Çay Şekeri programında Metropol FM'de. Doğru.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Der Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle war aus Sicht von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein Anschlagsversuch. Nach seiner Einschätzung handele es sich um ein hybrides Anschlagsszenario, sagte Dobrindt am Abend.
2: Die Behörden sind alarmiert. Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befinde, stelle eine neue Bedrohungslage dar, sagte Dobrindt. Die mutmaßlichen Drahtzieher sehe er nicht im Amateurbereich. Für ihn kämen eher staatliche Akteure in Frage. Der Innenminister spricht von fremden Mächten. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeyev, wird da deutlicher. Er vermutet Russland hinter dem Drohnenvorfall, sagte er bei Welt-TV. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die an die Straße von Hormus grenzenden Golfstaaten Iran und Oman verhandeln über die strategisch bedeutsame Meerenge zwischen beiden Ländern. Laut Teheran steht eine Einigung nun kurz bevor. Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte, man habe sich auf geografische Koordinaten für die Passage geeinigt. Eine gemeinsame Erklärung sei so gut wie fertig. Das extreme Niedrigwasser in vielen großen deutschen Flüssen ist heute Thema bei einem Treffen von Wirtschaftsverbänden mit dem neuen Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Wegen der niedrigen Wasserstände können Transportschiffe nur noch sehr wenig Ladung aufnehmen, damit sie nicht auf Grund laufen. Sie müssen deshalb häufiger fahren, was mehr Kosten bedeutet. Und zum Sport. Die Führungsspitze des Fußball-Weltverbandes hat nach einer Notfallsitzung Einigkeit demonstriert. Die Riege um den schwer in die Kritik geratenen FIFA-Chef Gianni Infantino sicherte ihm uneingeschränkte Unterstützung zu. Die FIFA räumte allerdings auch Fehler ein.
3: Die Kritik am FIFA-Boss hält sich allerdings in Grenzen. Tenor, der hätte seine Pläne, WM-Rechte zu verkaufen, besser kommunizieren können. Selbst Vertraute, die noch zuvor heftig gegen Infantino gewettert hatten, sind nun wieder still. Dabei war bereits die Rede von der Infantino-Dämmerung. Die UEFA hatte mit dem WM-Boykott gedroht und nun vermuten Beobachter, könnte der FIFA-Chef tatsächlich im kommenden Jahr wiedergewählt werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Im kommenden März stehen bei der FIFA die nächsten Präsidentenwahlen an.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Erdoğan, teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi ve huzur ortamını pekiştirmeyi amaçladığını söyledi. Milli Güvenlik Kurulu ise bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi meclise sunulan terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi olacak. Kurulda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerle kurumlar arasındaki koordinasyon da ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, partilerinin sürece yaklaşımının değişmediğini ancak teklifin diğer partilerle ortak çalışma yapılmadan hazırlanmasını eleştirdi. Yeni Parti Marisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Manisa Emniyetindeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya sevk edilen Özalper'in evinde arama yapıldı. Gözaltı kararına parti yöneticilerinden ve sosyal medya üzerinden tepki geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Belediye meclisinde 4 tur süren oylamanın sonucunda Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Salah, yaklaşık 25 bin kişinin oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcunun son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi, rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Goller Talisca ve Greenwood'dan geldi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk oluyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 19 ile 27, Darmstadt'ta 17 ile 27 derece bekleniyor. Offenbach'ta 21 derece, gün içinde 19 ile 27 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
6: Güzel sabahlar, mutlu sabahlar bütün dinleyenlerimize. Günlerden 6 Ağustos, günlerden Perşembe. Herkese keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Metropol FM'de şimdi Çay Şekeri programımızın işte ikinci saati başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Diva, Diva bebeğim. Burak Bulut buradaydı. Nasıl ama?
1: İyi.
0: Aynen bu renkte, aynen bu tatta, aynen bu tempoda.
2: Aferin sana, devam et bakayım.
0: Merak etme, devam edeceğiz. Saat 10'a kadar.
3: Söz mü?
0: Söz, söz. Siz güne iyi başlayın diye, sadece sizin için.
3: Ay canım benim, sana var ya. Sana orada yerim.
0: Ne yapıyorsak? Ne yapıyorsak siz kıymetli, siz değerli dinleyenlerimiz için, kendimiz için değil valla.
4: Çok yerden çıktı gayri. Hiçbir şey beni yolumdan geri çeviremez.
0: Güzel sabahlar, güzel günler diliyoruz. Günlerden Perşembe 6 Ağustos. Saatlerimiz 7.14 Çay Şekeri programımızın işte ikinci saatini başlatmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz. Güzellikler diliyoruz. Keyifli bir sabah olsun. Siz de tabii ki programımıza katılırsanız, dahil olursanız... maydanoz olursanız, konuştuğumuz konulara salça olursanız, o zaman tadından yenmeyen güzel bir program olacak. Beraber burada bir yemek yapıyormuşuz gibi düşünün. Tamam mı? Biri oradan tuz veriyor, biri oradan pul biber veriyor. Kimi salatayı hazırlıyor, güzel bir sofra yapıyoruz burada. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 0-32-117-970-71. Orada burada trafikte elinde bir problem, bir aksaklık varsa lütfen onu bize aktarın. 0-30-217-970-71. Günaydın. Trabzonlu dinleyenlerimizden mesajlar geliyor. Günaydın mesajları. Günaydın salahı olanlar ve olmayanlar diye. Ne salahlar var değil mi? Günaydın.

0: Ebru Yaşar, yeminim var. Çok seviyorum bu parçayı. Nasıl, iyi oldu mu?
1: İyi iyi.
0: Küçücük bir ara, sonra buradayız. Günaydın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
4: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Daycool Shop.de.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: ve Doğukan Manço yüzleşme şarkıları. Günaydın efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Burası Metropol FM. Çay Şekeri programındasınız. Gümbür gümbür.
1: Aferin sağ. Devam et bakayım.
0: Ona kadar beraberiz. 0-30-217-970-71 programımıza siz de katılın. Maydanoz olun, salça olun dedim. Ferhat diyor ki ben cacı hıyar olsam olur mu diyor. Olur müsait. Ferhat Stuttgart'tan bizim sıkı dinleyenlerimizden. Hoş geldin sen de. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Nerede kaldı bu adam dedim içimden. Bir sıkıntı mı var dedim. Başka? Arkadaşlar isimlerinizi yazınız. İsmini yazmayana Mahmut diyen, başka ne diyen? Tatilden döndük. Almanya'dayız. Tatili bitirdik geldik. Paraları yedik diyor dinleyicimiz. Hoş geldin. Nereye gittin? Ne yedin? Ne yaptın? Nasıl Türkiye? İyi mi? Beğendin mi? Sevdin mi? Yine gider misin? Gelirken bir daha gelmem dedin mi? Hani onu diyoruz genelde de yine gidiyoruz hani. Onu söylemek başka, o konuyu icra etmek başka. Gaz fiyatları nerelerde abi, bir bildiğin var mı diye sormuş. Bu aralar gazla ilgilenmiyoruz, kış gelmedi ya daha. Ama benzini sana söyleyebilirim. Sanki dizelde hafif böyle bir düşüş var gibi. Dün 2.18-2.17.9'du. Sabah gelirken gördüm, dizel 2.13.94 sent daha ucuz düne göre. Petrolün varil fiyatı düştü. Amerika ile İran anlaşıyor. Ama benzin fiyatları yüksek. ADAC de diyor ki petrol düştü, benzin niye düşmüyor? İşte biz onu soruyoruz. Bunu her Allah'ın kulu soruyor ama hükümet sormuyor. Sorması gerekenler sormuyor arkadaş ya. Biz soracak ne olur? Sorması gerekenler. Sorun daha şu soruyu. Niye bu benzin fiyatı bu kadar yüksek diye. Benzin istasyonlara bir sorun ya.

0: hangimiz fotojenik?
1: Serdar Ortaç'la tanıdığımız bildiğimiz Serdar Ortaç'ın Kara Kedi şarkısı. Melis Fis söyledi, günaydın.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Günaydın, merhabalar. Stuttgart'tan Halit yazmış, sayende biz de enerji buluyoruz diyor. Sen bu enerjiyi nereden buluyorsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki sabah sabah ben ağzımı açamıyorum, konuşamıyorum. Sen bu gücü nereden alıyorsun diyor. Açıklıyorum. Halit, senin için gücümü...
4: Gücümü üfler püsküllerinden almaktayım. Üfler besler, üfler güçlendirir, üfler üfler.
1: Üfler üfler Halit. Şenol yazmış, iki arkadaş işe gidiyoruz, ben mecbur muyum? Mecbur muyum her sabah arkadaşı uyandırmaya ya diyor. Adam seni çalar saat yapmış, sen de kabul etmişsin o rolü kardeş. Bir soru çıkar mı acaba? Seni çalar saat yapmış. Seni başkası ne yaptı? Kimin nesi oldum?

0: Ajda Pekkan Metropol FM'de, radyolarımızda yakarım canını.
1: Cayır cayır cayır cayır yanıyor.
0: Hava da sıcaktı dün, bayağı bunalttı ya. Bugün de öyle devam edecek. Bu aralar termometreler hep 30 derecelerin üzerinde. Bu durumda 16 Ağustos'a kadar devam ediyor. Almanya bildiğin yangın yeri.

0: yeri.
1: Geceleri hep yangın yeri. Elif, Buse, Doğan, Guten Morgen. Geceleri de harbiden yangın yeri gibi evlerimizde serinleyemiyoruz. Havalar çok sıcak ve tabii ki insanlar da dinlenemiyor. Gece güzel uyuyamadığın zaman dinlengin olmuyorsun ve ertesi günde tabii ki çalışmak daha da zor oluyor. Kolaylıklar diliyoruz, bu sıcak havalarda bir müddet daha böyle devam edecek. Bülent Kazan, şu an İstanbul'da tadını çıkarmaktayım, sizlere hayırlı günler diliyorum diye bir mesaj göndermiş. Her zamanki gibi harika yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Nurettin, Bremen'e selamlar. Mehmet Kelt sabahtan, Guten Morgen. Turgay yazmış, ona da buradan merhabalar. Dinçer Bey, o da Uber işi yapıyorum diyor. 55 kilometre diyor, birini diyor bir yere götürdüm diyor. 22 euro yazdı diyor. Bir de 55 kilometre şimdi boş geri gideceğim diyor. Ne güzel ya diyor. Harbiden artık. Dinçer abi, sen de bir yere giderken Uber kullan. Uygunmuş baya. Başka. Frankfurt Deniz. Hafta sonu yaklaştıkça senin de keyfin bir başka oluyor. Bir daha bir coşkulu oluyorsun diyor.

0: Masada bir böcek vardı. Onun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şu böcekle oynuyorum. Kenemene olmasın bu?
1: Başka?
0: Kim de göndermiş? 0-32-117-970-71. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Benzin fiyatlarına baktım hiç düşmemiş ya diyor. Dizel diyor 2.18 şu an burada diye bir mesaj göndermiş. Bu saat 12 kuralı var ya, bu saat 12 kuralını Almanya'da birçok benzin istasyonu ihlal ediyormuş. Yani normalde sadece 12'de bir kez zamlayabilirler fiyatı ama nereden baksan Almanya genelinde bu konuyla ilgili 250 bin şikayet gelmiş. Bak 250 değil, 250 bin. İhlal edenlere bakmayalım, ihlal etmeyenlere bakalım daha kolay. Bununla normalde hani tespit edilirse 100 bin euroya kadar cezası var ama o kadar çok ihlal var ki bunların hangi birini makamlar yetiştirsin, incelesin, cezasını kessin abi. O kadar personel yok ki. Benzin istasyonu işletmeleri de ama bunlar tespit edecek de birisi şikayet edecek de onlar tespit edecek. Mektup gönderecekler. Ondan sonra ceza yazacak. Boş ver, geçir benzin fiyatını. Boş ver, vatandaş sahipsiz, geçir. Hadi bir tur daha. Bir de gülüyorlar arkadan.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize merhabalar, hoş geldiniz. Geriye bıraktığımız günlerde Cihan arkadaşımıza bağlanmıştık. Motosikletiyle Kıbrıs'a doğru yola çıkacağını söylemişti. Hatta nerede, Arnavutluk'taydı bağlandığımızda. Cihan on tour diye de takip edebiliyorsunuz kendisini Instagram'dan ve Kıbrıs'taymış, Güney Kıbrıs Rum kesimindeymiş. Oradan seni dinlemeye devam ediyorum abi diyor. Her şey iyi hoştu diyor. Trafik tersten diyor. Soldan gitmeye diyor bir türlü alışamadım diyor. Cihan'ı takip edebilirsiniz. Cihan on tour. Radar ihbarlarınız için 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Ali arkadaşımız da benzin fiyatlarını göndermiş. Dizel diyor şu an 2.19 diyor. Dediğim gibi o kadar çok ihlal var ki, ama bir türlü bu ihlalde bulunanlara ceza yazılmıyor.
4: Ben ne

0: Alişan, kadere bak. Günaydın. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Stuttgart'tan Ayşe, seninle güne başlamak güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlerle de güne başlamak çok ama çok güzel. Sağ olun, var olun. Bir dinleyicimiz yazmış WhatsApp numaramıza. Serdar, numarayı çok hızlı söylüyorsun. Biraz daha yavaş söyle diyor. E, yazmışsın ama bak, gönderdim mesajı. Ha, başkaları için diye düşünüyorsan tamam. 030-217-970-71. Mannheim'dan Volkan. Mannheim'da trafik felç diyor. Kimse gelmesin bu tarafa diyor. Verdiğin detaylı bilgi için çok teşekkür ediyoruz Volkan. Nerede, nerede? Tam nerede? Mannheim'ın neresinde? Mannheim'de hani sanki sadece bir yol var ve o sadece bir yöne doğru gidiyor. Volkan, öyle bir anlattın ki. Bu şey gibi. Ben mesela bazen hanıma soruyorum. Diyorum ki falanca, mesela atıyorum. Ya benim şöyle şöyle bir mektubum vardı. Nerede? Cevap şu. Orada. Ha, sağ ol. Nerede orada? Orada işte. Mannheim'dan şoför Umut yazmış. Ben bu işi bırakacağım. İş arıyorum Serdar diyor. Zor bırakırsın artık. İsmin bile işinle birleşmiş. Şoför Umut olmuşsun. Umut değilsin artık sen. Şoför Umut'sun. Değiştiremezsin artık. Şener abi.
1: Derdin ne? Ne olmazdı?
0: Bizim şoför Umut işini değiştirmek istiyormuş da.
1: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Hani diyorum ki senin tanıdığın vardır. Umut'a bir iş mi bulsak?
1: Ula hırbo. Siz eliniz ekmekte, aklınız avratta. Ben nasıl güvenem size?

Tarkan hüp diye içine çek beni. Nefis oldu vallahi. Saatleri bir 8 olmak üzere. Noise'dan yazmış Fatma. Tüm Nevşehirlilere selamlar olsun diyor. Krefeld'den taksici Cenap Bey'e ulaştı. Diyor ki Serdar, Uber'in niye reklamını yapıyorsun? Biraz da taksicilerin reklamını yap diyor. Uber'ci bir abimiz az önce dedi ki 55 kilometre yol gittim dedi. Adamı götürdüm dedi. Bize kalan dedi. Verilen para sadece 20 euro dedi. Nasıl geçineceğiz diyor. Evet. Taksiciler de kızıyor. Niye onu anlatıyorsun? O kadar az paraya niye anlatıyorsun diyor. Ne anlatsak kabahat arkadaş ya. Köln'den İhsan Uzun. Köln İnere Kanalstraße. Trafik bayağı yoğun inşaattan dolayı demiş. Şu an inşaat dönemi. Almanya'nın her yerinde. Yaz tatili ya. Okullar tatili girince inşaatlar başlıyor. Çıkarda çarkını bozarsan o zaman beni hatırla. Olacak olan olan olan. Muhittin yazmış. Günaydın. Şoför Umut'a bir iş verebilirim diyor. Umut duyuyor musun? Gürcistan'dan yazıyor dinleyicimiz. Şöhret hanımefendi. Göz doktoruyum ve bugün göz ameliyatlarına giriyorum. Umarım güzel geçer diyor. Başarılar diliyoruz.

0: Bahadır Tatlıöz Su Yolunu Bulur. Harika bir şarkı. Çok seviyorum o parçayı. Erol yazmış. A1 Dortmund Köln arası radar var diyor. Köln Dortmund arası radar bulunuyormuş. A1 üzerinde burada dikkat. Haber merkezimize bağlanıyoruz. Günaydın.
1: Metropol FM. Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt geht von hochprofessionellen Tätern aus. Der Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle war aus seiner Sicht ein Anschlagsversuch. Man brauche dafür ein hohes Maß an Technikerfahrung und Erfahrung im Umgang mit Sprengstoff, sagte Dobrindt am Abend. Als Drahtzieher kämen auch fremde Mächte in Frage. Der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, ist dafür, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% abgeschafft wird. Er schlägt vor, alle Waren einheitlich mit 19% zu besteuern. Im Gegenzug sollten Haushalte mit geringen Einkommen jährliche Gutschriften vom Staat erhalten, sagte er der Bild-Zeitung.
3: Konkret will der IFO-Chef Gutscheine in Höhe von jährlich 360 Euro verteilen. Denn auch für Brot, Milch und Gemüse müssten Haushalte mit wenig Geld dann deutlich mehr zahlen. Allerdings für Mineralwasser zum Beispiel gilt im Moment noch der höhere Satz. Dieses Chaos, sagt der Ökonom, müsse abgeschafft werden. Und es gäbe einen weiteren Effekt. Der Staat würde dadurch mehr als 35 Milliarden Euro mehr einnehmen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Viele Menschen in Deutschland sind zu dick und zu bequem. Das bemängelt Kassenärztechef Andreas Gassen in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er fordert einen Neustart bei der Prävention.
4: KBV-Chef Gassen sieht den neuen Gesundheitsminister Carsten Linnemann in der Pflicht. Denn dass viele Deutsche dicker sind, mehr rauchen und weniger Sport treiben als andere Nationen, liege aus seiner Sicht oft an der Erziehung. Gassen fordert, viel stärker in Kitas und Schulen zu gehen, damit Kinder früh lernen, sich gesund zu ernähren, sich mehr zu bewegen und aus selbstzerstörerischen Konsummustern rauszukommen. Er fordert deshalb außerdem noch höhere Steuern und Preise für Tabak und Alkohol. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Und zum Sport. Die Spitze des Fußballweltverbands FIFA hat sich nach einer Notfallsitzung demonstrativ hinter ihren schwer in die Kritik geratenen Präsidenten Gianni Infantino gestellt. Sie sicherte ihm uneingeschränkte Unterstützung zu. Die FIFA räumte allerdings auch Fehler bei den umstrittenen Investorenplänen ein. Der Prozess hätte anders gehandhabt werden sollen, hieß es in einer Mitteilung.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Erdoğan, teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi ve huzur ortamını pekiştirmeyi amaçladığını söyledi. Milli Güvenlik Kurulu ise bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi meclise sunulan terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi olacak. Kurulda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerle kurumlar arasındaki koordinasyon da ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, partilerinin sürece yaklaşımının değişmediğini ancak teklifin diğer partilerle ortak çalışma yapılmadan hazırlanmasını eleştirdi. Yeni Parti Marisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Manisa Emniyetindeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya sevk edilen Özalper'in evinde arama yapıldı. Gözaltı kararına parti yöneticilerinden ve sosyal medya üzerinden tepki geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Belediye meclisinde 4 tur süren oylamanın sonucunda Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Salah, yaklaşık 25 bin kişinin oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcunun son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Goller Talisca ve Greenwood'dan geldi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk oluyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 19 ile 27, Darmstadt'ta 17 ile 27 derece bekleniyor. Offenbach'ta 21 derece, gün içinde 19 ile 27 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şımarık insanları sevmeyenlere gönderdik bu parçayı. Derya Ulu, Şımarık da buradaydı. Hemen Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De. Sonrasında yine sizinleyiz. Günaydın. Günaydın.

Nefis, işte Ümit Sayın ve Bengü Metropol FM'de oldular. Günaydın. Yuvalar tekrar açıldı, okullar her yerde daha açılmadı ama Hessen Rheinland-Pfalz eyaletinde bir de Saarland'da pazartesi ilk okul günü. Ama kitalar bu hafta açıldı bile. Mesela Berlin'de benim çocuklar da şu an kitaya gidiyor. Serhan ve Ceylin şu an beni dinliyorlarmış. Kuzularıma da buradan selam gönderirim, dinliyorlarmış. Öpüyorum seni Serhan, öpüyorum kızım Ceylin, seni de çok öpüyorum. Tırnaklarına taş değmesin miniklerimizin, çocuklarımızın. Şimdi bu selamı göndermeyeyim, akşama var ya başımın etini yerler mi? Stuttgart'tan Bayburtlu Bilge oğlu ailesi. Cumartesi Stuttgart'tan yola çıktık. Pazar günü Yalova'ya ulaştık diyor. Şu an Muğla'da Gürçamlar'da kamptayız ve sizi her zamanki gibi dinliyoruz. Bizimlesiniz diyor. Ne güzel. Çok da güzel fotoğraflar göndermişler. Keyifli bir yere benziyor. Muğla'da Gürçamlar ne tarafta kalıyor? Akyaka bölgesi mi? Herkesin, yollarda olan herkesin Allah yardımcısı olsun. Sırp'ta ve Bulgar'da çok bekledik diye yazmış. Şöhret Hanım da bizi Gürcistan'da dinliyor. Gürcistanlı mısınız diye sordum. Diyor ki Azeriyim aslen diyor. Bizi nasıl keşfettiğini çok merak ettim. Hani birileri mi tavsiye etti? Dünyanın farklı yerlerinde bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize kolaylıklar, güzellikler diliyoruz. Gündemde çok enteresan bir konu var. Dün akşam Leipzig Havalimanı'nda uçak trafiği durduruldu çünkü gökyüzünde ne olduğu belli olmayan bir nesne belirdi. Ve bu nedir, drone mudur falan diye uçuş trafiği hemen durduruldu gece. Ve sonrasında yapılan aramalarda, incelemelerde Ukrayna'ya ait bir çok büyük bir kargo uçağı var. Değerli dinleyenler, Antonov diye dünyanın en büyük kargo uçağı. İnternete girin bakın, böyle bir uçak yok yani, çok büyük. Ve o kargo uçağının o Leipzig Havalimanı'nda bulunuyor. Ve onun yakınlarında patlayıcı yüklü bir drone bulundu. Evet. Fünyesi kopmuş, onun için patlatılamamış. Bu düşünülüyor. Bunun ayrıntılarına az sonra bakacağız. James Bond filmi gibi ya. Mission Impossible gibi. Patlasa ne olurdu? Felaket olurdu diyor İçişleri Bakanı. O kadar güçlü bir patlayıcı olduğu belirtiliyor. Birazdan. Koray Avcı, hangimiz sevmedik?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı,

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz, herkese güzel sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM, ben Serdar. Saatlerimiz de 8.26. Keyifli sabahlarınız olsun. Ne diyorduk? Leipzig Halle Havalimanı'nda dün patlayıcıyla yüklü bir drone bulundu baba ya. Bu drone'u kim oraya gönderdi? Nasıl geldi? Kendi gelmedi ya. Hemen akla neresi geliyor? Rusya olabilir mi hemen? İçişleri Bakanı Dobrin'de açıklamalarda bulundu. Dedi ki öyle amatörce bir iş değil bu dedi. Bu dedi profesyonellerin hazırlayıp göndermiş olduğu bir drone ve askeri bir drone olduğunu da askeri bir patlayıcının bu drone'da bulunduğuna işaret etti İçişleri Bakanı Dobrindt yapmış olduğu açıklamalarda. Şöyle bir şey oluyor. Gece saatlerinde Leipzig semalarında işte ne olduğu anlaşılamayan bir cisim var gökyüzünde ve hemen drone olduğu tahmin ediliyor ve uçak trafiğini yolcu uçaklarına özellikle tehlike atmamak için uçuş trafiği hemen durduruldu Leipzig'te gece yarısında. Ve sonrasında yapılan incelemelerde Leipzig Havalimanı şöyle bir özelliği var. Ukrayna'ya gönderilen, hava yoluyla gönderilen özellikle yardımlar Leipzig Havalimanı'nda organize ediliyor. Lojistiği burada sağlanıyor. Ve orada çok büyük Ukrayna yapımı kargo uçakları var. Dünyanın en büyük kargo uçakları Antonov diye. Bir girin bakın internete, böyle bir hani uçak denmez ona, başka bir şey yok. Bayağı büyük. Ve o uçaklardan birinin yanında İşte patlayıcı yüklü bir drone bulunuyor değerli dinleyenler. Patlayıcının çok etkili bir patlayıcı olduğuna dikkat çekiliyor. Gelen bilgiler doğrultusunda hani patlaması durumunda tam bir felaket olabilirdi deniliyor. Bu patlayıcı, bu drone kim tarafından oraya gönderildi? Ne oldu? Orasını tabii ki şimdi araştırıyor güvenlik birimleri ama Leipzig Havalimanı'nda da o drone'u imha edecek bir tesisat falan da yokmuş. Federal Polis Teşkilatı etkisiz hale getirmiş. Fünyesi kopmuş. Onun için patlayamadığı da bildiriliyor. Yine bu drone'un acaba gönderen hani bak ben içinize kadar girebiliyorum. İstesem patlatırdım. Fünyesi kopuk falan, hani öyle bir mesaj mı göndermek istiyor? Orasını bilemiyoruz ama Leipzig'ten havalanmış olan, bu başka bir olay. Leipzig'ten havalanmış bir uçak da gökyüzünde yabancı bir cisimle hafif bir çarpışma yaşıyor. Ve hemen sonrasında bu uçakta Hannover Havalimanı'na yönlendiriliyor. Dün gece bunlar yaşandı. Kıymetli dinleyenler, Almanya'nın şu an bir numaralı konusu bu. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, gündemde de bu var. Ondan da haberimiz olsun dedim.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bad Schwalbach yakınlarında çıkan orman yangınına yaklaşık 450 itfaiyeci müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Çarşamba günü başlayan yangın, kıvılcımların yeni odaklar oluşturması ve devrilen ağaçlar nedeniyle tehlikesini sürdürüyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alan bundan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken en az 2 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kuzey Hessen'in en büyük halk festivali olarak tanıtılan Bad Arolsen Kram ve Hayvan Pazarı bugün başlıyor. Königsberg alanında onlarca eğlence aracı kurulurken pazar gününe kadar yüz binlerce ziyaretçi bekleniyor. Festivalin öne çıkan bölümlerinden geleneksel hayvan geçidi ise yarın düzenlenecek. Değerli dinleyenler, Almanya dünden bu yana bu konuyu konuşuyor. Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki drone olayının ardından federal polis uzmanları patlayıcı düzenek taşıyan bir drone'u etkisiz hale getirdi. Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi henüz türü belirlenemeyen düzeneğin ateşleme mekanizmasının çıkarıldığını açıkladı. Soruşturmayı Dresden Başsavcılığı ile Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi yürütüyor. Siyasi neden ihtimali dışlanmıyor. Olay sırasında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bir kargo uçağının başka bir cisme çarptığına ilişkin olay da yine araştırılıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt gezisini keserek Almanya'ya döndü. Bakan açıklamasında bunun profesyonelce hazırlanmış olası bir hibrit saldırı senaryosu olduğunu söyledi. Drone'un kaynağı, hedefi ve olası yabancı devlet bağlantısı araştırılıyor. Şimdi Almanya'nın konuştuğu bir diğer konuya geçiyoruz değerli dinleyenler. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı terör örgütü Letzte Verteidigungswelle'nin 7 üyesiyle bir destekçisini 1,5 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkumiyetler arasında terör örgütü üyeliği veya desteği, cinayete teşebbüs, kundaklama ve tehlikeli yaralama suçları bulunuyor. Efendim, bugün Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 81. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te saat 8.15'te Hiroşima'ya savaş tarihinde kullanılan ilk atom bombası atılmıştı. Bombanın atılması sırasında ve daha sonrasında on binlerce Japon hayatını kaybetmişti. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Karakaş, Gözlerin Elmas ve radyolarımızda Pau sizlerleydi. Saatlerimiz 8.48 oldu. Güzel sabahlar, herkese merhabalar. Gündemde neler var onlara baktık biraz önce. Mesajlarınız var. Trafikte durum nedir onu da bize gönderin. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Cihan arkadaşımız güne

0: Kıbrıs Rum kesiminden bizi dinliyor. Motosikletiyle o da Baden-Württemberg'den yola çıkmıştı. Ve ilk önce Avusturya, oradan Hırvatistan, oradan Arnavutluk, Arnavutluk'tan da Yunanistan'a geçmişti. Yunanistan'dan da yine feribotla Güney Kıbrıs Rum kesimine geçeceğini söylemişti. Güney Kıbrıs Rum kesimine ulaşmış ve oradan da videolarını paylaşıyor. Cihan on tour diye merak edenler, görmek isteyenler. Orada takipçilerine de güzel tatil tavsiyelerinde bulunuyor. Aynı zamanda motosikletle yolculuk yapacak olanlara da önemli tavsiyeleri var. Onu da yine söyleyelim. Şu an tatilde nerelerdesiniz? Gönderin gelsin. Türkiye'den geri dönenler var. Türkiye'de nerede tatil yaptınız? Fiyatlar nasıl? Her şey iyi miydi? Nelerle karşılaştınız? Tabii ki geri dönenlerden de bu bilgileri bekliyoruz. Ersa arkadaşımız yazmış. O da bisiklet sporuyla uğraşıyor. Almanya bence bu drone hikayesini kendisi uydurmuştur. Çok sevdiği Ukrayna'ya biraz daha fazla vergi parası verebilmek için diyor. Bu da enteresan bir teori. Barış arkadaşımızdan bir mesaj var. Uberci Barış, o da Köln'den dinliyor. O da diyor ki...
1: Selam Serdar'cığım, iyi yayınlar diliyorum. Ben Köln'den Uberci Barış. Biraz önce bir Uberci arkadaş mesaj atmış da 50 kilometreye 20 euroya gittim. Artık düzelecek. 9. ayın 1'inde yeni zamlı tarife geliyor. Aynı kilometre 2 euro. Saygılar, görüşürüz.
0: Aynı kilometre 2 euro, aynı döner 8 euro. Barış tane bildiğin Müslüm Baba'nın Köln şubesi sanki. Ne kadar benziyor sesi değil mi?

0: Sıla hayran Metropol FM'deydi. Havalar sıcak sıcak devam edecek. En azından bir 10 gün daha böyle hep 30 derecelerin üzerinde olacak hava sıcaklığı şu anki tahminlere göre. Tabii günden güne tahminler de değişebiliyor. Ve bu sıcak günlerde özellikle en önemli olan şey nedir abi? Bol bol su tüketeceğiz, bol bol kendimizi. Bol bol sıvı alımı ve kendimizi fazla yormayacağız. Peki çeşme suyu mu içiyorsunuz? Ya da işte arıtılmış su mu içiyorsunuz? Ya da marketlerden o hazır şişe sulardan mı alıyorsunuz? Eğer bu hazır şişe sulardan alıyorsanız hangi sular iyi? Bunun testini yapmışlar, araştırmasını yapmışlar. Onun ayrıntılarına ve sonuçlarına biraz sonra bakacağız.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Toz Pembe Manifest burada oldu. Günaydın. Özlem yazmış. Annem Şükran ve ben seni dinliyoruz. Anneme selam söyler misin? Her gün seni dinliyor demiş. Söyleriz tabii ki Şükran Hanım'a buradan selamlar. Güzel bir sabah diliyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. Könden Gaffar yazmış. Bu sene tatile gidemedim çünkü kiralık ev arıyorum. Abi diyor, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey diyor ev bulmak. Ne kadar zor diyor. Gerçekten de ev bulmak çok zor. Hele de büyük şehirlerde. Allah kolaylık versin. Frankfurt'tan Yalçın yazmış. O da şu an bizi dinliyormuş. Güzel sabahlar diliyoruz. Evet, bu sıcak havalarda özellikle sıvı alımı çok önemli. Su içmek çok önemli. Peki çeşmeden mi içiyorsunuz? Arıtılmış su mu içiyorsunuz? Yoksa marketlerden bu hazır şişelenmiş sulardan mı alıyorsunuz? Eğer onlardan alıyorsanız hangi sular iyi? Bunu Stiftung Warentest araştırmış kıymetli dinleyenler. 29 orta gaz, 29 adet orta gazlı mineral suyu kapsamlı bir teste tabi tutulmuş. Tat, mineral içeriği, etiket bilgileri, ambalaj kalitesi ve mikrobiyolojik güvenlik gibi kriterler değerlendirilmiş ve şu sonuç ortaya çıkmış. Ucuzu pahalısından daha iyi. En iyi notu hangi su almış biliyor musun? En iyi notu Lidl'in Zaskia markalı orta gazlı mineralli suyu almış. O yeşil şişeler var ya, orta gazlı. Onlar birinci olmuş ama Yesen kaynağından olması lazımmış. Yani Die Quelle muss Yesen sein, çünkü aynı marka adı altında Wörth am Rhein kaynağından da dolum yapılıyormuş. O su aynı marka ama başka bir kaynaktan olduğu için o kadar iyi puan alamamış. Yani suyu aldığınızda hangi kaynaktan olduğuna bakmanız gerekiyor. Edeka'nın, Rewe'nin kendi markaları da iyi çıkmış. Aldi'nin de aynı kaynaktan dolum yapılan iki farklı markası var. Biri Aldi Süd, biri Aldi Nord. İkisi farklı puan almışlar. Su aynı ama puanlar farklı. O da enteresan. Yani her zaman pahalısı daha iyidir diye düşünmeyin. Ucuzu pahalısını yenmiş abi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Einen Tag nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle wird weiter ermittelt. Die Suche nach einem zweiten unbekannten Gegenstand soll heute Vormittag fortgesetzt werden, sagte ein LKA-Sprecher. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte am Abend von einem hybriden Anschlagsszenario gesprochen.
2: Die Behörden sind alarmiert. Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befinde, stelle eine neue Bedrohungslage dar, sagte Dobrindt. Die mutmaßlichen Drahtzieher sehe er nicht im Amateurbereich. Für ihn kämen eher staatliche Akteure in Frage. Der Innenminister spricht von fremden Mächten. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeyev, wird da deutlicher. Er vermutet Russland hinter dem Drohnenvorfall, sagte er bei Welt TV. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die an die Straße von Hormuz grenzenden Golfstaaten Iran und Oman haben sich offenbar auf eine neue Route durch die Meerenge geeinigt. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, es gebe neue Koordinaten für die Passage. Eine gemeinsame Erklärung sei so gut wie fertig. Komplett geöffnet werden soll die Meerenge damit allerdings nicht. Der Iran spricht von einem neuen Modell. Schockanruf, Enkeltrick oder falsche Polizisten? Der Schaden aus solchen Delikten ist laut BKA zuletzt deutlich gestiegen. Das gilt vor allem für die Kategorie falscher Polizist. Vergangenes Jahr betrug der Schaden demnach fast 50 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es rund 30 Millionen.
3: Über 4.600 Fälle von falschen Polizisten wurden im vergangenen Jahr gemeldet. Das sind 700 mehr als im Jahr zuvor. Die falschen Polizisten rufen ihre Opfer entweder an oder klingeln persönlich an der Haustür. Dann erfinden sie Geschichten, zum Beispiel über Einbrüche in der Nähe, und überzeugen ihre Opfer so davon, ihnen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu geben. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Nach OpenAI und Anthropic muss auch der Facebook-Konzern Meta einräumen, dass seine KI-Software sich in Computersysteme eines anderen Unternehmens gehackt hat. Welches Unternehmen bei dem Testlauf betroffen war, teilte Meta nicht mit. Ähnlich wie bei einigen Vorfällen der beiden Rivalen lag das Problem auch hier beim Testpartner. Durch falsche Einstellungen hatten die KI-Modelle Zugang zum Internet, was eigentlich gar nicht vorgesehen war.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifi 357 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin genel af niteliği taşımadığı, Öcalan'ı, PKK'nın üst yönetimini ve güvenlik güçlerini şehit edenleri kapsamadığı belirtildi. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde uygulamanın en geç 6 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Milli Güvenlik Kurulu ise bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi meclise sunulan Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasa Teklifi olacak. Kurulda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerle kurumlar arasındaki koordinasyonda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, partilerinin sürece yaklaşımının değişmediğini ancak teklifin diğer partilerle ortak çalışma yapılmadan hazırlanmasını eleştirdi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında yeni gözaltılar ve tutuklamalar yaşandı. Arama çalışmaları sırasında barajda Gülistan 9'ya ait reçete, not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı ve muhafaza süreci araştırılıyor. Gülistan 9 bundan yaklaşık 6 yıl önce kaybolmuş, yapılan araştırmalar ve incelemeler sonunda büyük bir ihtimalle bir cinayet kurbanı olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Salah, yaklaşık 25 bin kişinin oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcunun son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Goller Talisca ve Greenwood'dan geldi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk oluyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 19 ile 27, Darmstadt'ta 17 ile 27 derece bekleniyor. Offenbach'ta 21 derece, gün içinde 19 ile 27 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 75 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 81 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 95 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Özgün, kandırman lazım. Günaydın, merhabalar. Radyolarına yeni ses verenler. Çay şekeri programımızda işte beraber. Dördüncü saatimiz günlerden de Perşembe. Hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Bir bölümümüz için belki tatil başlayacak. Bir bölümümüz için de tatilin sonu geldi. Rheinland-Pfalz eyaletinde. Hessen'de ve Saarland'da bakın yarın son yaz tatili günü. Pazartesi okullar başlıyor. Ne çabuk bitti değil mi? Gerçekten de öyle. Tatilden geri dönüş yolunda olanlar da var. Onlar da bizi dinliyor. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz sizlere. Bremerhaven'den yazmış dinleyicimiz Serdar, sürekli yazıyorum ama mesajımı okumuyorsun. Aşk olsun diyor. Dinlemeyeceğim, kapatacağım diyor.
1: Ne diyor, ne diyor?
0: Tehdit ediyor.
1: Ha, iyi.
0: Nihal, Bremerhaven'den selamlar. Nihal demiş. Nihal'e buradan selamlar. Güzel bir gün diliyoruz. Az önce süpermarketlerdeki sular test edilmiş. Orta gazlı sular test edilmiş. Medium sular test edilmiş. Lidl'in Yesen kaynağından doldurulmuş suları en iyi su olarak çıktı bu orta gazlı medium sular arasında. Aynı marka başka kaynaklardan dolum yapılmış sular ise o kadar iyi not almadı. Onu da yine söyleyeyim, alırken dolayısıyla suyu hangi kaynaktan almışlar ona bakmanıza fayda var. Yesen kaynağının suyu iyiymiş. Dinleyicimiz diyor ki orta gazlı suları neden arıtıcıdaki suyla kıyasladın ki diyor. Ben onu kıyaslamadım. Dedim ki suyu dedim nasıl içiyorsunuz? Çeşmeden mi, arıtıcıdan mı ya da şişeleme su mu alıyorsunuz? Konuyu oraya getirmek amacıyla oradan girdim. Adem yazmış. Seni dinliyoruz abi diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu suyla ilgili yapılan araştırmalarda özellikle ucuz suların pahalılarına göre daha iyi olduğu ortaya çıktı. Hani her pahalı su da kötü anlamına gelmiyor bu. Her ucuz su da kötü anlamına gelmiyor. Edeka'nın bir de Reyvel'in kendi markaları Ya ve Gutungünstig. Onlar da iyi çıkmış. Aldi'nin suları da iyi çıkmış. Nasıl ama? Su gibi haber be. Mithat diyor ki
2: bir şey mi dedin, seni duyamadım.
0: Türkiye'de Kuşadası Suğucak Mahallesi'nde bizim şebeke suyu çok kaliteliydi. Su kesintisine karşı deniz suyu bastılar. Birazcık tuzluydu diyor.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

bir tanem Yaşar Metropol FM'de oldu. Günaydın, merhabalar, güzel bir perşembe sabahı diliyoruz. 6 Ağustos tarihini yazmaktayız. Kolaylıklar diliyoruz iş yerlerinde olanlara. Hayırlı işler efendim sizlere. Tanju yazmış. Gelsenkirchen'den. Günümüz seninle daha keyifli başlıyor. Tüm durak olarak sizi dinliyoruz, seviliyorsunuz. Saygılar demiş. Mesajı da biraz geç okuduğum için bir sitem mesajı daha göndermiş. Abi mesajımı okumazsam ben de trip atacağım diyor. Zigen'den Yücel yazmış. O da diyor ki biz de 6 Türk motorcu 2022 yılında toplamda 21 bin kilometrelik Asya turu yapıp gelmiştik diyor. Ne güzel. Bu sene 4. ayda da 7 motorcu motorlarımızla Umre'ye gittik geldik, Allah kabul etsin. Ve Cihan On Tour kardeşime ve bütün motorcu dostlarımıza, dinleyenlerimize kazasız belasız izinler, tatiller diliyoruz diye bir mesaj da o göndermiş. Trabzonsporlu bir dinleyicimizden bir mesaj var. Günaydın sabahı olanlar ve olmayanlar. Olarak dinleyenlerimiz bugün ikiye ayrılıyor diyor. Salahlı mesajlar geliyor, evet. Dünyanın en önemli forvetlerinden biri şüphesiz Muhammed Salah. Yıllarca Liverpool'da oynadı. Neredeyse 300 gol attı. 400'den fazla Liverpool için oynamış olduğu maçlarda kazanmadığı kupa kalmadı. Dünyanın en tanınan 4-5 forvetinden biri ve o artık Süper Lig'de. Tamam, yaşı 34 oldu ama isim olarak gerçekten çok kaliteli bir isim. Ve hala iş yapar diye düşünüyorum. Ama 17 milyon euro para da yıllık, bilmiyorum az mı çok mu ya da yerinde mi? Forma satışlarından tabii ki Trabzonspor bu parayı bir şekilde çıkaracaktır. Ya da reklam anlaşmalarından da. Neticede dün önce İstanbul'da binlerce insan karşıladı Muhammed Salah. O da şaşkınlığını gizleyemedi ve sonra da Trabzon'da 25 bin kişi adamsın adam diye, adam indi bitsin diye karşıladılar Muhammed Salah'ı. O da bir paylaşımda bulundu. Türkçe bize her yer Trabzon diyor. Hemen öğretmişler vallahi.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Tarkan, çok ağladım. 9.35 olmak üzere saatlerimiz. Haber merkezimizdeyiz.
1: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Batı Valbah yakınlarında çıkan orman yangınına yaklaşık 450 itfaiyeci müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Çarşamba günü başlayan yangın, kıvılcımların yeni odaklar oluşturması ve devrilen ağaçlar nedeniyle tehlikesini sürdürüyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alan bundan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken en az 2 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kuzey Hessen'in en büyük halk festivali olarak tanıtılan Bad Arolsen Kram ve Hayvan Pazarı bugün başlıyor. Königsberg alanında onlarca eğlence aracı kurulurken pazar gününe kadar yüz binlerce ziyaretçi bekleniyor. Festivalin öne çıkan bölümlerinden geleneksel hayvan geçidi ise yarın düzenlenecek. Değerli dinleyenler, Almanya dünden bu yana bu konuyu konuşuyor. Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki drone olayının ardından federal polis uzmanları patlayıcı düzenek taşıyan bir drone'u etkisiz hale getirdi. Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi henüz türü belirlenemeyen düzeneğin ateşleme mekanizmasının çıkarıldığını açıkladı. Soruşturmayı Dresden Başsavcılığı ile Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi yürütüyor. Siyasi neden ihtimali dışlanmıyor. Olay sırasında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bir kargo uçağının başka bir cisme çarptığına ilişkin olay da yine araştırılıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt gezisini keserek Almanya'ya döndü. Bakan açıklamasında bunun profesyonelce hazırlanmış olası bir hibrit saldırı senaryosu olduğunu söyledi. Drone'un kaynağı, hedefi ve olası yabancı devlet bağlantısı araştırılıyor. Şimdi Almanya'nın konuştuğu bir diğer konuya geçiyoruz değerli dinleyenler. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı terör örgütü Letzte Verteidigungswelle'nin 7 üyesiyle bir destekçisini 1,5 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkumiyetler arasında terör örgütü üyeliği veya desteği, cinayete teşebbüs, kundaklama ve tehlikeli yaralama suçları bulunuyor. Efendim, bugün Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 81. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te saat 8.15'te Hiroşima'ya savaş tarihinde kullanılan ilk atom bombası atılmıştı. Bombanın atılması sırasında ve daha sonrasında on binlerce Japon hayatını kaybetmişti. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Tuğba Özerk, derin darbe, günaydın, merhabalar. 9.41 yaptık saatlerimizi. Spor ile ilgili de Süper Lig de yakına başlıyor. Sporla ilgili de onu verelim. Dün akşam Fenerbahçe'nin maçı vardı. Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında önemli bir avantaj. Bir üst sıra kalabilmesi için Fenerbahçe'ni tebrik ediyoruz. Talisca ve yeni transfer Greenwood'dan geldi. Goller ve Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi durumundaki rakibi de Sparta Prag Olympique Lyon eşleşmesinden çıkacak olan, o eşleşmeyi geçecek olan takım Fenerbahçe'nin rakibi olacak. O diğer eşleşmede de Sparta Prag Olympique Lyon'u ilk maçta 2-1 mağlup etti. Rövanş ne zaman? Rövanş haftaya oynanacak. Beşiktaş'ın bu akşam maçı var. Beşiktaş da saat 19'da Kralovece takımıyla karşı karşıya geliyor. Çek takımıyla saat 19'da Esport Plus'tan da bu maçı izleyebilecek dinleyenlerimiz. Ve Süper Lig de başlıyor. Ne zaman? Haftaya Cuma. Bu Cuma değil, haftaya Cuma. İlk maç son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni takımı Çorum Spor arasında oynanacak. Ve ilk haftada oynanacak maçlara bakalım. Muhammed Salahlı Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında olacak haftaya cumartesi. Fenerbahçe Ankara deplasmanında olacak haftaya cumartesi. Gençler Birliği ile oynayacak. Beşiktaş'ta pazar günü, önümüzdeki pazar, bu pazar değil önümüzdeki pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Hadi bakalım, heyecanlı güzel bir lig olur inşallah diyelim.
1: Aklım kalbime onu sevmediyor, sevmediyor, sevmediyor.
0: Cem Belevi kalbim aklımı yine yeni şarkısı Sevmediyor. Dinlemiyor. Günaydın.

0: Cem Belevi sevme diyor. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Sevgiler. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bu yıl Süper Lig çok çekişmeli olacak. Çok güzel transferler var demiş dinleyicimiz. Greenwood Fenerbahçe'mize geldi diyor. İyi bir oyuncu diyor. Muhammed Salah, Beşiktaş'ın yapmış olduğu önemli transferler. Galatasaray'da bir şey yok ya, bir tık yok. Galatasaraylar bizim takım birazcık korkutuyor diye yazmışlar. Trabzonsporlu bir dinleyicimiz, ben Temel diyor. Başka kim olabilir ki? Muhammed'i duyunca diyor, çok salalaştım diyor. Salah'la ilgili çok espri var. Muhammed Salah ilk paylaşımını yaptı Trabzonspor formasıyla ve bize her yer Trabzon dedi Türkçe. 17 milyonu alınca Mısırlı nasıl Türkçe konuşuyor? Bize her yer Trabzon diyor, gördün mü? Hadi bakalım küçük bir ara, sonra buradayız.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Ajda Pekkan, bir tık en çok sevdiğimiz Ajda Pekkan şarkılarından biri Metropol FM'de oldu. Hayırlı güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Keyifli sabahlar. Sıcaklar devam ediyor. Bugün de yine bunaltıcı, nemli bir hava var. Yer yer yayın bölgelerimizde nem oranı %70'lerde. %70 ne demek biliyor musun? Antalya nemi demek, Karadeniz nemi demek. Hani sıcak insanı bunaltmıyor aslında. Kuru sıcak olsa bunaltmıyor. Nem insanları bunaltıyor. Hele de geceleri yeterince güzel uyuyamıyorsun, dinlenemiyorsun. Ertesi günde birazcık yorgun olabiliyorsun. Yorgunluğa bir de yorgun olunca insan otomatikman gergin oluyor. Gergin olunca kolay kolay kavga edebiliyorsun. Aklımıza nereler? Adana falan geliyor değil mi aklımıza? Bugün de yine termometreler 30 derecelerin üzerinde yayın bölgelerimizde ve ayın 16'sına kadar bir 10 gün boyunca böyle 30 derecelerin üzerinde seyredecek ama ayın 16'sı itibariyle çok sert bir hava sıcaklığı düşüşü olacak. Şimdiki tahminlere göre günden güne tabii ki tahminler değişebiliyor. Onu da yine söyleyelim ama en az bir 10 gün daha bu yaz havası devam edecek. Almanya geneli için bu tahminler yapılıyor, onu söyleyelim. Can yazmış.

mesajına birazdan yer vereceğim. Trafikte önemli bir bilgi. A1 üzerinde Dortmund-Köln arasında radar bulunuyormuş. Bu yol çok sık kullanılan Almanya'nın en kalabalık yollarının başında geliyor. Burada radar varmış. Buradan geçerken de dikkat, dikkat, dikkat. Bu da Burak Bulut Diva parçası. Hayırlı sabahlar.

Burak Bulut, Diva, Diva bebeğim. Günaydın. Bu da Ece Seçkin. Sayın seyirciler şarkısıyla saatlerimiz ona doğru ilerliyor. Günaydın.

0: yaparsınız sayın seyirciler. Vay!
1: Ece Seçkin Metropol FM'deydi ve saatlerimiz 10 olmak üzere. Benden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Radyoların yeni ses verenler, radyolarınızın başından ayrılmayın. Zira tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'den sizlere ulaşmaya devam edecek. 11-13 arası DJ Hakan Rengarenk programında sizlerle oluyor. Ve 15-19 arası Esra Paydos'ta sizinle.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Nach dem Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Halle-Leipzig fragen sich viele Menschen, sind wir ausreichend gegen solche Bedrohungen geschützt? Der Verteidigungs- und Sicherheitsexperte Nico Lange sieht Handlungsbedarf. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin:
2: Es ist ja nicht unsere Abwehr gewesen, sondern im Grunde ein technischer Defekt und ein Zufall, dass es zu der Explosion und zu einer Katastrophe in Leipzig nicht gekommen ist. Wir sind in einer sehr ernsten Lage, was diese hybriden Bedrohungen angeht. Und wir haben weder bei Verteidigung noch bei Abschreckung bisher die richtigen Instrumente, um uns dagegen zu wehren.
1: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte von einer neuen Gefahrenqualität gesprochen. Infolge der extrem heißen Woche Ende Juni sind in Deutschland nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts deutlich mehr Menschen gestorben als bisher angenommen. Etwa 9.600 hitzebedingte Sterbefälle gehen auf die Woche vom 22. bis 28. Juni zurück, teilte das RKI mit. Laut RKI ist die Ursache meist eine Kombination aus Hitzeexposition und bestehenden Vorerkrankungen. Vor allem für ältere Menschen ist die Hitze gefährlich. Der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, ist dafür, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% abzuschaffen. Er schlägt stattdessen einheitlich 19% vor. Im Gegenzug sollten Haushalte mit geringem Einkommen jährliche Gutschriften vom Staat erhalten, sagte Fuest der Bild-Zeitung.
3: Konkret will der IFO-Chef Gutscheine in Höhe von jährlich 360 Euro verteilen. Denn auch für Brot, Milch und Gemüse müssten Haushalte mit wenig Geld dann deutlich mehr zahlen. Allerdings für Mineralwasser zum Beispiel gilt im Moment noch der höhere Satz. Dieses Chaos, sagt der Ökonom, müsse abgeschafft werden. Und es gäbe einen weiteren Effekt. Der Staat würde dadurch mehr als 35 Milliarden Euro mehr einnehmen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die an die Straße von Hormuz grenzenden Golfstaaten Iran und Oman haben sich offenbar auf eine neue Route durch die Meerenge geeinigt. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, es gäbe neue Koordinaten für die Passage. Eine gemeinsame Erklärung sei so gut wie fertig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifi 357 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin genel af niteliği taşımadığı, Öcalan'ı PKK'nın üst yönetimini ve güvenlik güçlerini şehit edenleri kapsamadığı belirtildi. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde uygulamanın en geç 6 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Milli Güvenlik Kurulu ise bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi meclise sunulan Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasa Teklifi olacak. Kurulda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerle kurumlar arasındaki koordinasyonda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, partilerinin sürece yaklaşımının değişmediğini ancak teklifin diğer partilerle ortak çalışma yapılmadan hazırlanmasını eleştirdi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında yeni gözaltılar ve tutuklamalar yaşandı. Arama çalışmaları sırasında barajda Gülistan 9'ya ait reçete, not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı ve muhafaza süreci araştırılıyor. Gülistan 9 bundan yaklaşık 6 yıl önce kaybolmuş, yapılan araştırmalar ve incelemeler sonunda büyük bir ihtimalle bir cinayet kurbanı olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Salah, yaklaşık 25 bin kişinin oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcunun son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Goller Talisca ve Greenwood'dan geldi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk oluyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 19 ile 27, Darmstadt'ta 17 ile 27 derece bekleniyor. Offenbach'ta 21 derece, gün içinde 19 ile 27 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 75 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 81 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 95 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜFNOT Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜFNOT Partner. TÜF, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜFNOT Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bad Schwalbach yakınlarında çıkan orman yangınına yaklaşık 450 itfaiyeci müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Çarşamba günü başlayan yangın kıvılcımların yeni odaklar oluşturması ve devrilen ağaçlar nedeniyle tehlikesini sürdürüyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alan bundan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken en az 2 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kuzey Hessen'in en büyük halk festivali olarak tanıtılan Bad Arolsen Kram ve Hayvan Pazarı bugün başlıyor. Königsberg alanında onlarca eğlence aracı kurulurken pazar gününe kadar yüz binlerce ziyaretçi bekleniyor. Festivalin öne çıkan bölümlerinden geleneksel hayvan geçidi ise yarın düzenlenecek. Değerli dinleyenler, Almanya dünden bu yana bu konuyu konuşuyor. Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki drone olayının ardından federal polis uzmanları patlayıcı düzenek taşıyan bir drone'u etkisiz hale getirdi. Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi henüz türü belirlenemeyen düzeneğin ateşleme mekanizmasının çıkarıldığını açıkladı. Soruşturmayı Dresden Başsavcılığı ile Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi yürütüyor. Siyasi neden ihtimali dışlanmıyor. Olay sırasında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bir kargo uçağının başka bir cisme çarptığına ilişkin olay da yine araştırılıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt gezisini keserek Almanya'ya döndü. Bakan açıklamasında bunun profesyonelce hazırlanmış olası bir hibrit saldırı senaryosu olduğunu söyledi. Drone'un kaynağı, hedefi ve olası yabancı devlet bağlantısı araştırılıyor. Şimdi Almanya'nın konuştuğu bir diğer konuya geçiyoruz değerli dinleyenler. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı terör örgütü Letzte Verteidigungswelle'nin 7 üyesiyle bir destekçisini 1,5 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkumiyetler arasında terör örgütü üyeliği veya desteği, cinayete teşebbüs, kundaklama ve tehlikeli yaralama suçları bulunuyor. Efendim, bugün Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 81. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te saat 8.15'te Hiroşima'ya savaş tarihinde kullanılan ilk atom bombası atılmıştı. Bombanın atılması sırasında ve daha sonrasında on binlerce Japon hayatını kaybetmişti. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Der Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle alarmiert die Sicherheitsbehörden. Die Grünen im Bundestag fordern eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates.
2: Noch ist vieles unklar nach dem Vorfall in Leipzig. Vor allem, woher die Drohne kam, die in der Nacht zu gestern auf der Startbahn in der Nähe einer ukrainischen Transportmaschine gefunden worden war. Innenminister Dobrindt schloss fremde Mächte als Drahtzieher nicht aus, zumal es sich um eine professionell gebaute Drohne gehandelt haben soll, die vom Abwehrsystem am Flughafen nicht erkannt wurde. Es wird auch weiter nach einem zweiten Gegenstand gesucht, der eine Frachtmaschine beim Durchstarten leicht beschädigt haben soll. Aus Berlin, Thomas Brockt.
1: Wenn es draußen heiß wird, suchen viele Menschen Abkühlung im kühlen Nass. In den ersten 7 Monaten des laufenden Jahres hat es dabei allerdings 15 tödliche Unfälle mehr gegeben als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Badetoten stieg auf 261, teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit. Die meisten Badetoten gab es demnach in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Nach OpenAI und Anthropic hat auch der Facebook-Konzern Meta eingeräumt, dass seine KI-Software sich in Computersysteme eines anderen Unternehmens gehackt hat. Ähnlich wie bei den Vorfällen der beiden Rivalen lag das Problem auch hier in einer Fehlkonfiguration des Systems, teilte Meta mit.
3: Alle KI-Modelle, auch das von Meta, hatten durch falsche Einstellungen uneingeschränkten Zugang zum Internet. Da die Entwicklerfirmen für ihre Tests denselben Partner nutzen, vermuten Experten, dass die KI-Modelle durch diese falsche Konfiguration schon länger unentdeckt miteinander kommunizieren und so quasi gemeinsam aus der eigentlich abgeschirmten Testumgebung ausbrechen konnten. Auch wenn diese ungeplanten Attacken keinen Schaden angerichtet haben, die Sorge vor Cyberangriffen mithilfe künstlicher Intelligenz wird dadurch nicht kleiner. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Polizei hat am Vormittag in Preetz in Schleswig-Holstein ein totes Kleinkind gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein seit gestern vermisstes 3-jähriges Mädchen, teilte die Polizei mit. Das autistische Kind war offenbar gestern aus der Wohnung gelaufen, mit unbekanntem Ziel. Bis tief in die Nacht hatten Einsatzkräfte und Anwohner nach dem Mädchen gesucht, auch mit Hubschraubern und Drohnen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin 430'un üzerinde oyla kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Teklif 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunuldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için PKK, KCK ve bağlantılı yapıların silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Milli Güvenlik Kurulu ise bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi meclise sunulan terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi olacak. Kurulda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerle kurumlar arasındaki koordinasyonda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, partilerinin sürece yaklaşımının değişmediğini ancak teklifin diğer partilerle ortak çalışma yapılmadan hazırlanmasını eleştirdi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında yeni gözaltılar ve tutuklamalar yaşandı. Arama çalışmaları sırasında barajda Gülistan 9'ya ait reçete, not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlaması ile tutuklandı. Soruşturmada bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı ve muhafaza süreci araştırılıyor. Gülistan 9 bundan yaklaşık 6 yıl önce kaybolmuş, yapılan araştırmalar ve incelemeler sonunda büyük bir ihtimalle bir cinayet kurbanı olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Salah, yaklaşık 25 bin kişinin oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcunun son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Goller Talisca ve Greenwood'dan geldi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk oluyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

stüdyoda ortalık resmen karıştı. Şahit durumdan haberdar olmayanlar veya da radyolarını geç açanlar. Dün iki kadın dinleyicimizi tanıttık. Dedik ki evlenmek isteyen, daha doğrusu konumuz o değildi de konuyu oraya getirdiler. Yani programın içine... Olduğu gibi konseptten çıktık. Ondan sonra bir baktım kendimi izdivaç programında buldum. Bu ne ya dedim. Baktım bayağı da iyi gidiyor. Allah, sallayan sallayana, sallayan sallayana. Hakan ben de istiyorum, ben de istiyorum, ben de isterim. Ne yaptık? İki tane dinleyicimizi benim Instagram adresimde iki dinleyicimizin, hanımefendinin fotoğraflarını paylaştık. Ve o fotoğrafların altına like atacaksınız arkadaşlar. Şayet beğendiyseniz. Ondan sonra tabii ki buradaki bu iki bayan dinleyicim, kadın dinleyicim, onlar da like'lere bakıyorlar. Belki bu olabilir, bu olmaz, bu olabilir, kavun seçer gibi. Bu kelek falan derken. Bu şekilde tamam mı, damat adaylarına baktılar. Birinci gelin adayım 3876 kişi gözlemlemiş kendisini. Das ist nicht wenig, ne? İkinci gelin adayımızı ise şöyle bakayım. 5823 kişi bakmış. Şimdi olay ise burada her şey tamam. Like'lar da atılmış ama gelin adaylarımız beğendiler mi, beğenmediler mi? Kimi beğendiler onu da bugün göreceğiz. Şimdi burada ben düğün programı yaparken de birçok erkek dinleyicim, Hakan ne olacak, biz evde mi kalacağız dediler. Bugün de iki tane erkek adaya seçiyorum arkadaşlar. İki tane bakın. Ama bana böyle ulu orta, böyle yataktan yeni kalkmış falan gibi fotoğraflar göndermeyin ne olur, tamam mı? Vesikalık da olmasın, böyle kravat falan da olmasın. Böyle adam akıllı fotoğraflarınızı gönderin. Ondan sonra ben kendi sayfamda, DJ Hakan Berlin sayfamda bu fotoğrafları paylaşacağım. Kadınlar da oraya sadece like atacaklar. Burada önemli olan şey benim açımdan, erkeklerin bekar olması şartı. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Tamam mı? Biz burada yuva yıkmaya değil, yuva kurmaya vesile olmak istiyoruz. Evet, kendine güvenen, bekar ve kendince yakışıklı erkek dinleyicilerim, fotoğraflarınızı bana şimdi gönderebilirsiniz. Bekliyorum. İçin benim seçtiğim şarkılarla bugün dolu dolu iki saat geçireceğiz. Hadi gönderin o fotoğrafları. Bugün rengarenkte aşkın frekansı yükseliyor.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopfstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desin, rengarenk programında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenk oldu izdivaç. Arkadaşlar ve o kadar, yani sizin işiniz gücün, siz evlenmeye, evermeye ne kadar meraklısınız böyle. O kadar mesajlar geldi ki yani ben ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi dün biliyorsunuz iki dinleyicimizi, yani kadın dinleyicimizi evlenmek isteyen bana fotoğraflarını gönderdiler. Ben onu sayfamda paylaştım. Sizler de o fotoğrafların altına like atıyorsunuz. Bu gelin adayları da o like'lere bakıp ona göre bu olur bu olmaz diye seçim yaptılar. Ve şimdiye kadar kimseyi beğenmediler. Allah Allah. Şimdi bu arada erkek dinleyicilerimde Hakan niye işte biz niye yokuz falan, biz evde mi kalacağız falan gibi bizi düşünsene dedim, dediler. Bugün de erkek, iki tane erkek fotoğrafı paylaşacağım. Burada da kadın dinleyicilerimiz o fotoğrafların altına sadece like atacaklar arkadaşlar, tamam mı? Ona göre bu erkek damat adayımız da o kadın fotoğraflarına like atanlara bakacak. Ona göre artık irtibata girersiniz. Ama burada telefon numarası falan filan, sadece benim üzerimden bu. Wird das funktionieren? Anlass nicht. Yani her şey anonim kalacak. Bu arada erkeklere gönderin fotoğraflarınızı dedim. Ama böyle yeni yataktan kalkmış, böyle tıraş olmamış falan filan, böyle o raddede değil arkadaşlar. Adam akıllı fotoğrafınız olsun ki beğensinler sizi dedim. Ve Bremen'den İbo diye bir dinleyicim bana bir fotoğraf gönderdi. Kralın oğlu mu acaba, yoksa altın tüccarı mı? Onu anlayamadım. 5 parmağında 7 tane altın yüzük var ama kocaman kocaman böyle. Aynı zamanda boğazında da bu gemilerde olan o zincir var ya, ne denir ona? Çapa. Evet. O çapalar kadar bir tane de altın kolyesi var. Kolundaki saati de böyle fotoğraf makinesinin içine, böyle gözün içine soka soka. Yani görgüsüzün en önde gideni. Ama o kadar da tatlı ki, yani simasına bakıyor, yüzüne bakıyor, o bütün görgüsüzlüğünü ortadan kaldırmış. Yani içinden ben de buna bir altın taksam gibi bir hava oluşuyor. Şimdi bu dinleyicim bana şöyle bir mesaj gönderdi. İyi dinliyoruz.
3: Abi fotoğraf attım ama ben bekar değilim. Sorun olur mu?
2: Duydunuz. Fotoğraf attım, bekar değilim. Sorun olur mu diyor. Hemen bunlardan ben düşünürken, bu das wie soll das funktionieren derken bir mesaj daha geldi. Şöyle mesaj.
3: Eşimden izin aldım.
2: Eşinden. Bak şimdi. Eşinden izin aldıysan o zaman hiç sorun yok. Bu arkadaşın arkadaşlar evlidir yazacağım altına, ama kiminle muhatap olduğumuza dair bu fotoğrafı biraz sonra paylaşacağım. Onun altında da siz istediğiniz yorumu yazarsınız kuzu kuzu.

kaldığının dışına çıkmış. Bir dinleyicim diyor ki evli olup da eşimden izin aldım evlenmek için diyen adayımız diyor. Demek ki yenge hanım git de kime gidersen git raddeye getirmiş kendisini diyor. Buna talip olacak bayanlar iki defa düşünsün derim diyor. Şimdi sen olayı çok... Bak, sen bayağı bir ciddiye almışsın, tamam mı? Olay bu ciddi değil, bu espri. Biraz da espri anlayışınız. Arkadaş salın kendiniz böyle, her şeyi böyle ciddiye almayın ya. Vallahi billahi bak. Ama ben şimdi bu hem evli olup hem boğazında 5 kilo altında saatiyle sonra parmağındaki yüzüklerle poz vermiş ilk damat adayımızı. Ama bu çevrim dışı kalacak. Bunu sadece espri niyetine paylaşıyorum. Şu anda DJ Hakan Berlin Instagram adresimi girerseniz burada bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bakın bakalım. Biraz önce abi eşimden izin aldım be ya demişti. Bakın ve notunuzu verin altına. DJ Hakan Berlin Instagram adresimde bu ilk damat adayımızı, olmayacak olan damat adayımızı koyuyorum. Biraz sonra da gerçek anlamda iki damat adayımızı koyacağız. Burada az sonra. Evet, bu temamıza uygun, konumuza uygun da ben bir şarkı çalayım size. Onu alma, beni al. Yes, bakalım kim kimi alacak? Rengarenk değilsiniz arkadaşlar. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofonu ben, alemin en kel DJ'yi Hakan.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bad Schwalbach yakınlarında çıkan orman yangınına yaklaşık 450 itfaiyeci müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Çarşamba günü başlayan yangın kıvılcımların yeni odaklar oluşturması ve devrilen ağaçlar nedeniyle tehlikesini sürdürüyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alan bundan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken en az 2 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kuzey Hessen'in en büyük halk festivali olarak tanıtılan Bad Arolsen Kram ve Hayvan Pazarı bugün başlıyor. Königsberg alanında onlarca eğlence aracı kurulurken pazar gününe kadar yüz binlerce ziyaretçi bekleniyor. Festivalin öne çıkan bölümlerinden geleneksel hayvan geçidi ise yarın düzenlenecek. Değerli dinleyenler, Almanya dünden bu yana bu konuyu konuşuyor. Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki drone olayının ardından federal polis uzmanları patlayıcı düzenek taşıyan bir drone'u etkisiz hale getirdi. Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi henüz türü belirlenemeyen düzeneğin ateşleme mekanizmasının çıkarıldığını açıkladı. Soruşturmayı Dresden Başsavcılığı ile Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi yürütüyor. Siyasi neden ihtimali dışlanmıyor. Olay sırasında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bir kargo uçağının başka bir cisme çarptığına ilişkin olay da yine araştırılıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt gezisini keserek Almanya'ya döndü. Bakan açıklamasında bunun profesyonelce hazırlanmış olası bir hibrit saldırı senaryosu olduğunu söyledi. Drone'un kaynağı, hedefi ve olası yabancı devlet bağlantısı araştırılıyor. Şimdi Almanya'nın konuştuğu bir diğer konuya geçiyoruz değerli dinleyenler. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı terör örgütü Letzte Verteidigungswelle'nin 7 üyesiyle bir destekçisini 1,5 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkumiyetler arasında terör örgütü üyeliği veya desteği, cinayete teşebbüs, kundaklama ve tehlikeli yaralama suçları bulunuyor. Efendim, bugün Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 81. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te saat 8.15'te Hiroşima'ya savaş tarihinde kullanılan ilk atom bombası atılmıştı. Bombanın atılması sırasında ve daha sonrasında on binlerce Japon hayatını kaybetmişti. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben... sesim ayrılıyor. Sesim gidiyor. Ha, sesim geldi. Ay, bir anda korktum böyle. Sessiz. Nasıl olacaktı bu iş? Zor. Gelin adaylarımızın fotoğraflarını kaldırdık arkadaşlar. Artık onlar ve sizler Allah'a emanetsiniz. Şimdi erkekler, evlenmek isteyen erkekler. İki kişinin fotoğrafını paylaşacağım. Kendi Instagram adresimde, daha doğrusu sayfamda. Orada da sizler like attığınız takdirde bu erkek adaylar, sizlerin like atanların fotoğraflarına bakacaklar. Ondan sonra... diyecekler, okay, this könnte sein, this könnte nicht sein und was weiß ich. Bunun gibi kararları kendileri verecekler. Fotoğrafları biraz sonra. Ben sizlere gönderdiğim zaman, daha doğrusu fotoğrafları yerleştirdiğim zaman sizlere bu konuda haberdar edeceğim. Şimdi hangi şarkıyla devam ediyoruz? Eskilere gidiyoruz, 90'lı senelere. En güzel şarkılarından bir tanesi ve bu şarkısıyla ilk Türk pop dünyasına giriş yapan en önemli sanatçılarımızdan bir tanesi, en delilerden bir tanesi. Hande Yener sizlerle birlikte Metropol FM'de Rengarenk'te. Yalanım batsın diyor. Bizde yalan yok. Her şey şeffaf, açık.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Kadere bak, gülmüyor. Lotodan milyonu vuruyorsun ama kupon kayıp. Ne olurdu?
2: Olamaz, söyleyebilirim.
1: İtalya'da bir hanımefendinin başına gelmiş, loto oynuyor. Kuponu gidiyor lotocuya veriyor, diyor ki bak bakalım bir şey çıkmış mı diyor. Orada da şey yazıyor. Keine Auszahlung möglich. Yani bir ödeme yapamayız diye. O da bırakıyor kuponu orada. Kuponu çöpe atıyorlar. Bir bakıyorlar ki hep kadının oynamış olduğu sayılar çıkmış. Lotocuyu arıyorlar. Lotocuya diyorlar ki kupon nerede? Kupon çöpte. Çöp nerede? Kedi aldı. Bütün belediyeyi ayağa kaldırmış hanımefendi. Kuponumu bulun. Belediye de demiş ki bak kuponu buluruz ama bu masraflı olur. Ben öderim. Ve nihayetinde kuponu bulmuşlar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

erkekler, evde kalanlar da doğru olabilir. Bu terimdir bu. Bana fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz ve benim seçeceğim iki fotoğrafı kendi sayfamda paylaşacağım. Ondan sonra artık seçme işini size bırakacağım. Fotoğrafları. Evet, ilk fotoğrafı paylaştık. Tabii ki bu espri niyetini paylaştık. Şimdi daha ciddi bir konuya giriyoruz. Burada gerçek anlamda hayat arkadaşı ve evlenmek isteyenler bana gönderiyor şimdi WhatsApp üzerinden fotoğrafınızı, ama adam akıllı fotoğraflar olsun. O şekilde gönderin, ondan sonra ben kendi sayfamda paylaşacağım. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz takdirde bu fotoğrafları görebilirsiniz arkadaşlar. Insta'dan Zo. Ve şimdi size bana fotoğrafları gönderirken başka bir konuya giriyoruz. Kadınlara göre ilk buluşma için en kötü mekanlar neresi diye düşünürüz mü? Neresi olabilir? Şöyle bir düşünün. Kadınlara göre ilk buluşma için en kötü mekanlar. Hani böyle bir çaba sarf ediyorsunuz ya, ondan sonra gidiyorsunuz böyle saatlerce, haftalarca o falan. Tam then club'dız şimdi ve ilk date'iniz. Ondan sonra bu ilk date'inizde gerçek anlamda her şeyi bir çuval inciri berbat edebilirsiniz arkadaşlar. Etmemek için size bazı tüyolarım vereceğim. Ama bunlardan bazılarını bu şarkımızın hemen ardından. Birazcık heyecan yapayım böyle. Değil mi? Sonra sana demedim mi diyebiliriz. So

Ve ne demiştik? Kadınlara göre ilk buluşma için en kötü mekanlar. Düşünebiliyor musunuz? Onca emek sarf ediyorsunuz. Planlar kuruyorsunuz kafanızda. Ondan sonra hayalinizi, daha doğrusu geleceğinizi düşünmüş olduğunuz, beraber geçirebileceğiniz bir hanımefendiyle ilk defa böyle zorla, dediğim gibi emek sarf ede sarf ede, ondan sonra çabalarınızdan sonra bir yerde buluşacaksınız. İlk date'inize çıkıyorsunuz ve burada her şey tabii ki arkadaşlar, dediğim gibi geriye de tepebilme ihtimali, olasılığı var. Şimdi bir genelleme yapmışlar tabii ki. Bu her yerde aynı şey söz konusu değildir. Kadınlara göre ilk buluşma için en kötü mekanlar, sizleri sayıyorum. 1. Sinema. Onu düşünebilir miyiz? Sinema. Şimdi çocuk yaşta birisiyle buluşursanız sinemaya falan gidebilirsiniz. Ama böyle olgun kişilerle gel sinemaya falan gidelim deyince sen git anam ben gelirim der ve gider. Anlatırsın filmi sonra bana diyebilir. Bu ihtimal var. Ondan sonra gece kulübü. Bunu düşündünüz mü hiç? Gece kulübüne gitmek. Gece kulübü kaldı mı bu arada? Değil mi artık? Eskiden o gece kulübü. Gece kulübü. 3. Bu çok önemli, bakın. Aile buluşmaları. Yani siz kızdan tanışmışsınız falan böyle. Ya gel bir anneme gidelim, babama gidelim falan filan dediğiniz an orada iş kopuyor arkadaşlar. Yani beraber gidersiniz. O kadın tek başına geri döner. Sonra yani bunu yapan var mı? Anlam yani bilemeyeceğim ama eski sevgilinin gitmeyi en sevdiği bar. Bu da bir, yani bana soracak olsanız fantazidir herhalde diye düşünüyorum. Ondan sonra da seti ya niye rahat? Spor salonu. Burada kadınlara da sesleniyorum. Eğer bir doğruluk payı varsa bana yazabilirsiniz burada. Evet Hakan, böyle böyle yani beni spor salonuna götürüyorsa veya da gece kulübüne veya da ailesine, bana yazabilirsiniz. Veya da sizi daha çok ne rahatsız eder onu da bana yazabilirsiniz. Ondan sonra jetzt kommt. Ev. Hadi eve gidelim dediği zaman kadınların bir bakışı vardır biliyorsunuz. So, und jetzt. Uzun araba yolculuğu. Ya düşünsenize, birisiyle tanışıyorsun ilk defa, uzun. Yani adamla belki anlaşamayacaksın falan. Ondan sonra bütün o yolculuk esnasında bu adamın kahrını çekmek mecburiyetindesin veya tam tersi. So. En son ise düğün kutlaması. Yani yeni tanışmış bir kadınla arkadaşım düğünü var oraya gidelim dersen o senin son düğünün olur arkadaş. Ben burada size tüyoları verdim. Siz ister bunu yaparsınız ister yapmazsınız, size kalmış bir şey. Bu bir genelleme tabii ki. Buradan kadın dinleyicilerimize soruyorum. Bir doğruluk payı var mı burada? Veyahut da buna daha neler ekleyebiliriz? Yazın bana 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.
1: Yine en güzel şarkılarımızdan, eskilerden bir parça. Asya seslendiriyor şimdi. Vurulmuşum sana diyor. Bakalım vurulacaksın. Kimler kimi vuracak göreceğiz bu programda. 11.52 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Evet arkadaşlar, ilk buluşma. Kadınlardan bahsediyorum. Her şey güzel başlıyor ama öyle bir yere götürüyor ki erkekler sizi. Keşke otursaydım evde hem de diyorsunuz. Peki sizce bir kadını ilk buluşmana kesinlikle böyle götürmemeniz gereken yer neresi olabilir? Düşünebiliyor musunuz? Yani halı saha mı? Ne bileyim. Yani sanayiye de götürebilirsiniz. Maç izlemeye mi? Ya da ne bileyim balık tutmaya mı? Şimdi bir dinleyicim Beyhan Kızılyalım. Diyor ki ilk buluşmada stadyuma da gidilmez diyor. Dedim ki ona, götüren oğlu demek ki diyor. Gitmedim ki diyor. Başka bir dinleyicim diyor, beni ilk buluşmada yapı markete götürdü. Yani Bauhaus'a götürdü. Şu matkap nasıl diye fikrimi sordu diyor. Benle ilişkiyi orada bitirdim diyor. Ya sen de ne kadar yani odun bir adam mısın? Ya tanışmışsın, Bauhaus'a götürülür mü Allah'ın seversen? Elif diyor ki ilk buluşmada araba ekspertizine gittik diyor. İlginç. Romantizm yerine motor sesi dinledim diyor. Zeynep diyor ki beni halı sahaya götürdü diyor. Bir kişi eksikti dedi. İlk buluşmada forvet oldum. Ya bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bunun bir de ters etkisi vardır yani. Benimle bir erkek, ben bir kadın olsam, benimle bir erkek alıp da ya forvet eksi gel beraber gidelim. Vallahi de billahi de o adamın aklından şüphe ederim veyahut da espri anlayışı o kadar iyidir ki. Ulan helal olsun, böyle aklıma gelemeyecek böyle bir teklifte bulunun için vallahi seninle sana nikaha basıyorum.
1: Yok mu?
0: Ya...
1: Yok mu?
0: Yok mu?
1: İllere vur da bizde yok mu?
0: Tam konumuza uyacak bir şarkı.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Nach dem Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle fordern die Grünen im Bundestag, dass der Nationale Sicherheitsrat einberufen wird. Er müsse umgehend zusammenkommen, um über die Lage und die notwendigen Konsequenzen daraus zu beraten, sagte Fraktionschefin Katharina Dröge. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte am Abend von einem hybriden Anschlagsszenario gesprochen. Umweltverbände warnen, Rheinvertiefungen könnten den Grundwasserspiegel absenken. Doch die niedrigen Wasserstände sind eine große Herausforderung für die Wirtschaft. Bundesverkehrsminister Bilger spricht deshalb heute mit Hafenbetreibern, Vertretern der Binnenschifffahrt und betroffenen Unternehmen.
2: Die Schiffe können wegen des geringen Wasserstands in großen Flüssen wie Rhein, Elbe und Donau aktuell nur mit deutlich weniger Ladung fahren oder müssen ganz darauf verzichten. Auch die Verkehrsminister der Länder schlagen Alarm und fordern bei ihrer eigenen Sonderkonferenz heute vom Bund umfassende Maßnahmen, um den Güterverkehr in Gang zu halten. Die aktuelle Lage bedrohe Lieferketten und belaste Wirtschaft sowie Verbraucher zusätzlich, heißt es in der von Nordrhein-Westfalen eingebrachten Vorlage. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Seit Januar sind in Deutschland 261 Menschen ertrunken. Das gab die DLRG heute in einer Sommerzwischenbilanz bekannt. Das ist etwas mehr als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Allein die Hitzewellen im Juni und Juli forderten 160 Badetote.
3: Durch immer länger werdende und stärkere Hitzeperioden suchen mehr Menschen Abkühlung in Gewässern. Und das verläuft immer wieder tödlich. Vor allem Flüsse und Seen sind besonders gefährlich. Viele Menschen überschätzen dort ihre Schwimmfähigkeiten und unterschätzen Gefahren wie Strömungen oder Kälteschocks. Vor allem Männer. 80% aller Badetoten sind Männer, denn die würden eher alkoholisiert baden gehen und seien insgesamt leichtsinniger. Aus Berlin, Simeon Müller.
1: Popstar Shakira und Sänger Burner Boy haben mit ihrem WM-Song Die Die den offiziellen Sommerhit des Jahres 2026 gelandet. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mit, das auch die offiziellen deutschen Charts ermittelt. Bei uns wurde der Song fast 60 Millionen Mal gestreamt. Er steht seit 5 Wochen an der Spitze der deutschen Charts.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin 430'un üzerinde oyla kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Teklif 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunuldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için PKK, KCK ve bağlantılı yapıların silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Milli Güvenlik Kurulu ise bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi meclise sunulan terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi olacak. Kurulda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerle kurumlar arasındaki koordinasyonda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, partilerinin sürece yaklaşımının değişmediğini ancak teklifin diğer partilerle ortak çalışma yapılmadan hazırlanmasını eleştirdi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında yeni gözaltılar ve tutuklamalar yaşandı. Arama çalışmaları sırasında barajda Gülistan 9'ya ait reçete, not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı ve muhafaza süreci araştırılıyor. Gülistan 9 bundan yaklaşık 6 yıl önce kaybolmuş. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonunda büyük bir ihtimalle bir cinayet kurbanı olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Salah, yaklaşık 25 bin kişinin oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcunun son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Goller Talisca ve Greenwood'dan geldi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk oluyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
5: Evet, rengarenklisiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bu arada tabii ki ilk defa erkeklere buradan sesleniyorum. İlk defa bir hanımefendiyle buluştuğunuz zaman götürülmemesi gereken yerlerden sizlere bahsettim. Radyolarını belki yine açmış olanlar olabilir. Neresiymiş burası? Ben sizlere tekrardan buradan bir açıklayayım. Mesela sinemaya götürmeyecek misiniz? Ondan sonra gece kulübünü istemiyorlar. Ondan sonra düğüne veyahut da herhangi bir ailesi, yani kendi ailesine götürmeleri falan, bunları hiç istemiyorlar. Sakın götürmeyin. Şimdi o kadar seçenek yani sundum ki size, nereye götüreceksin? Yani geriye bir nikah salonu kaldı. Yani kadınları beğendiremediğimiz o kadar yer var ki, sizin başınıza, kadınlara bahsediyorum şimdi, böyle bir şey geldi mi? İlk buluştuğunuzda sizi nereye götürdüler?
6: Selam Hakan, benim kankam kendisi erkek. İlk buluşmada ki bayanla eski eşine başsağlığına gitti. Bir gitmeden önce aramış, demiş bir şey lazım mı diye. Ondan sonra oraya gitmişler, başsağlığı dinlemişler hani. Böyleleri de var.
5: Yani hani diyor. Aynı zamanda bu arzu diyor ki, Hakan yetiş diyor, bayanlara like attım diye. Yani gelin adaylarımız vardı ya. Bayanlara bakan erkekler bana takip isteği atıyorlar. Ben koca aramıyorum. Neyse, bunlardan korkacaksın zaten. Zo. Bir dinleyicim diyor ki, bir saniye, şöyle şunu da attım buraya, tamam oldu. Bir dinleyicim diyor ki, ilk buluşmalar diyor piyango gibidir diyor. Bu şarkımızın hemen ardından okuyacağım mesajın geri kalan kısmını. Ama yine konumuzla ilgili şarkılarla devam ediyoruz. Evet sayın seslendiriciler, sizler için Mavi Boncuk diyor Metropol FM Rengarenk'te.

göreceğiz bakalım mavi boncuk kimdeymiş. Evet, ne demiştik? Burada ilk defa bir kadınla buluştuğunuz zaman, bir hanımefendiyle buluştuğunuz zaman ilk nerelere götürülmemesi gerekir? Burada kadınların bana yazmış olduğu, kadın dinleyicim bana yazmış oldukları birçok mesajlar var. O mesajlardan bazıları bakayım, Derya adına bir dinleyicim diyor ki balık tutmaya gittik, hayatımın en sessiz randevusuydu. 2 saat boyunca sadece oltaya baktık. Yani Derya, aslında burada oltaya sen gelmişsin ama haberin yok. Merve diyor ki oto yıkamaya götürdü. Hem arabayı yıkatırız hem sohbet ederiz. Köpükler ilişkiden daha hareketliydi diyor. Bence Hakan insana göre değişir. Herkesin tarzı başka sonuçta ama ilk buluşma için en mantıklısı bir kafe bence. Hem kahve bahanesi hazır hem de sohbet güzel giderse süre uzar diyor. Gitmezse kahvem bitti, kaderimiz de bitti deyip zarifçe kaçış yapılır. Aa, nişley. Bir diğer dinleyicim, restorana yani deniz kenarı, nehir kenarı gibi ortamlara götürebiliriz diyor. Zo, bir başka dinleyicim ise bakayım. Vesatiyiz aktar. Biraz önce uzun bir mesajım vardı. Ha, burada diyor. Kendisi diyor ki İlk buluşmalarda biraz piyango gibidir diyor. Bir keresinde bunu bir erkek dinleyicim diyor. Bir keresinde internetten biriyle tanıştım. Fotoğraflara öyle bir güzel, öyle bir etkileyici ki tamam dedim, bu iş oldu dedim diyor. Ondan sonra işin ilginç yanı, buluşma yerine gittim. Bir tur attım, yok. Bir daha geçtim, yine yok. Meğer yanında 2 kere geçmişim ama tanıyamamışım. Birden arkamdan benim diye seslendi. Döndüm, affedersiniz siz kimsiniz dedim. Fotoğraflardaki benim dedi. Ben dedim ki Allah Allah, fotoğraflardaki akrabalık mı aranızda dedim diyor. Biraz Photoshop yaptım diyor. Ben de sordum, ne iş yapıyorsunuz? Mağazada reyon görevlisiyim dedi. Dedim ki siz yanlış sektörde çalışıyorsunuz. Mağazayı bırakın, doğru Hollywood'a doğru. Yallah, ya da büyük bir fotoğraf stüdyosuna girin, bu kadar Photoshop yeteneği boşuna gitmesin diyor. Sonra da size iyi günler dedim, döndüm gittim. Bu ciddi, Photoshop'u bırakın arkadaşlar diyor. Naim Süer. Naim, çok iddialı konuşuyorsun. Bir de sana bakalım şöyle. Ya şimdi bak Naim, bu oldu mu? Arkadaşlar şimdi bu Naim Süer, tamam mı? Böyle bir şey anlatıyor. Ardından da yani bir saniye. Profil resmini görseniz dersiniz ki yani yuh dersiniz. Şimdi ben bunun fotoğrafını çektim. Bunu da kendi sayfamda paylaşacağım. Bu kadınlara Photoshop yapma diyen Naim Süer'in kendi sayfasındaki profil fotoğrafına bakın. Vallahi billahi. Naim, ich bin echt sprachlos. Neyse, ben bu fotoğrafı paylaşırken arkadaşlar size bir parça çalacağım. Hangi parça? Çok güzel bir parça. Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, start. Oh.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Und da sind wir wieder arkadaşlar. Şimdi biraz önce ne dedim? Naim Süer. Bu arkadaşımızın mesajını okuduk. İlk önce kadınla buluştum diyor. Çok güzeldi. Bir baktım Photoshop diyor. Her şeyi diyor. Ondan sonra çektim gittim diyor. Bunu diyen arkadaşımız, o güzel arkadaşımız. Ben profil fotoğrafına baktım ve ağzım açık kaldı. Bu Photoshop'tan şikayetçi olan Naim'in profil resmini kendi sayfamda paylaştım arkadaşlar. Sallamak serbest. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman Naim'in bu Photoshop'lu fotoğrafını görebilirsiniz. Aynı zamanda iki tane de damat adayımız var. Onların da fotoğraflarını paylaştım. Burada like yaptığınız zaman iletişime geçebilirsiniz. Ama yok biz şimdi görünsün istemiyoruz diyorsanız, anonim kalmak istiyorsanız bana özelden yazabilirsiniz. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz takdirde dediğim gibi hem bu Naim'i görürsünüz hem de damat adaylarımızı görebilirsiniz. Zor. Şimdi bakıyorum kimler var. Evet ne demiştik? Bir kadınla buluştuğun zaman, daha doğrusu kadınların hiçbir zaman gitmek istemediği yerleri böyle sırasıyla saydım. Klub vardı, ondan sonra sinemayı istemiyorlar. Ondan sonra başka, hele ailenizi sakın götürmeyin. Öyle diyorlar kızlar. Ondan sonra başka ne vardı? Yani bayağı yer vardı. Burada bana Gizem diyor ki beni spor salonuna götürdü, romantik bakışma beklerken bir set daha diye bağırıyordu diyor. Bir başka Tuğba ise buluşmanın yarısına dur annem arıyor dedi. Telefonu açtı, görüntülü konuşu beni de tanıştırdı diyor. Es geht gar nicht, ne? Ich würde ich mal sagen. Seda beni araba galerisine götürdü. 2 saat arabaları anlattı. En çok ilgiyi ben değil jantlar gördü diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? En güzel parçalarımızdan bir tanesini gizledim. Mega sırımız Sarkan'ımız diyor ki ne diyor? Öp diyor. Rengarenktesiniz. Curcuna burada.

zamanlar Tarkan'a arkadaşlar vokal yapan bir sanatçımızla ilerleyeceğiz. Tarkan'a vokal yapan kim düşünüyorsunuz? Aklınıza geliyor mu? Bu şarkıyı çalınca diyeceksin ne o da? Gerçekten bu sanatçı Tarkan'a vokal mi yaptı diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz. Çünkü yaptı. Ne kadar komik değil mi? Bazı böyle saçmalıyorum yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle kafadan bir şeyler atıyorum. Siz beni idare edin lütfen tamam mı? Ya inanın bana sevaba girersiniz. Şu deliye de çok komik buluyormuşuz gibi veyahut da eğleniyormuşuz gibi böyle sallayalım yazalım. Hakan en büyük sensin, en iyisi sensin oğlum falan gibilercesine. Şimdi dediğim gibi bu sanatçımız Tarkan'a uzun yıllar vokal yaptı. Bakalım bu sanatçımız kimmiş? Und? Eine Idee? Var mı fikriniz? Şarkı? Hatırlıyor musunuz? Sanatçı hatırlamıyorsunuz?

başarılı ve en karizmatik sanatçılarımızdan bir tanesiydi Murat Boz ve diğer bir karizmatik sanatçımız, ama kime göre karizmatik onu bilemeyiz tabii ki. Yani ben şu kanıdayım. Şimdiki çalacağım sanatçıyı ya aşırı derecede seviyorlar veyahut da hiç sevmiyorlar. Yani bunun bir ortası yok. Şimdi bana soruyorsunuz değil mi? Sende durum nasıl Hakan? Bu sanatçıyla da yaşadığımız güzel olaylar da, ya ben saçmam yok güzel. Neyse anlatamıyorum, anlatacağım. Bundan 2-3 gün önce hangi sanatçıyla neler yaşadığımı, ne gibi böyle ilginç olaylar yaşadığımı anlatmıştım, ama bu sanatçıyla anlatmayacağım arkadaşlar, çünkü bu gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi şu sıralar yine gündemde olan bir sanatçımız. Kimmiş bu? Özcan Deniz karşınızda. Sevmeyenler ne diyorlar. Sevenler de ölüyorlar bunun için.

Şaka mı kamaç, gerçekten güzel bir parça yapmış. Şarkının sözleri de bence çok böyle insanın kalbine dokunuyor. Zoze ihtiyaç, tamam mı? Sizde durum nedir bilemem ama bendeki durum bu. Özcan olduğu halde. Zor. Arkadaşlar ve şimdi bu arada tabii ki damat adayı için perdeyi açtık. DJ Hakan Berlin Instagram adresime girdiğiniz zaman evlenmek isteyen iki tane damadımız var. Onlara bakabilirsiniz, bir göz atabilirsiniz. Das wird gehen, das wird doch nicht gehen. Ya da bunlar hala kalabilir evde diye düşünceniz varsa hiçbir şey yazmasınız olur ama inşallah burada ben de bir nevi muvaffak olurum. Düğününüzde çağıracaksınız beni. Benden başka kimseyi çağırmayacaksınız. Veya senden başka. Göksel'le ilerliyoruz şimdi. Metropol FM'desiniz, rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Hakan'ım. Valla bana sorarsan selam Hakan'ım. Valla bana sorarsan ilk buluşmayı erkek bayana seçtirmesi lazım. Çünkü bayan seçerse erkek de anlaması lazım nasıl bir bayanla beraber olacak, hayatını geçirecek. Pahalı bir restoranda getirirse cebine zarar, uygun edepli bir yere getirirse bundan iyi bir eş olunur falan filan. Yani anlayacağın erkek olarak bayana bırakılması lazım. Biz öyle yaptık. 19 senedir evliyiz. 4 çocuğumuz var. Allah'ım herkese nasip eder inşallah. Bu ara ben Mesut ve eşim Alev.
1: Evet. Farklı bir bakış açısı. Şimdi Mesut burada gayet güzel. Funksiyonel. Alev Zupa onca yılda. Evlisiniz, çocuklarınız da var. Allah bağışlasın. Ben burada madalyonun diğer bir yüzüne bakmak istiyorum. Şimdi senin eşin algılamış her şeyi. Sevmesini, evlenmesini, çocuklarınız da var. Şimdi bazı dinleyicilerimiz, daha doğrusu bazı kadınlar var. Onlar ne diyebilirler biliyor musun? Bu aslında riskli bir olay. Şimdi bir ilk buluşmada gideceğiniz ilk yeri kadına bırakırsan, kimi zaman kadınlar der ki, bu adam nereye gideceğimizi bile bilmiyor diyebilir. Ja, so planlos, der weiß nicht mal, wo wir hingehen soll. Ben bu adamla nasıl evleneceğim? De diyebilir. Ama senin eşin dememiş. O konuda çok şanslısın. Ve eşine de buradan saygı duyuyorum. Ama böyle dediklerim de var yani arkadaşlar. Burada Mesut'un dediğini birebir yapmasanız iyi olur. Yani karşıdaki şahsa göre, tamam mı? Es kann auch, yani geri de tepebilir. Onun için buna fazla güvenmeyin. Mesut valla öyle jackpot'u bulmuşsun sen. Allah uzun ömürler, mutluluklar versin size. Hicran geliyor şimdi Koray Avcı'yla. Ümit Sayın seslendiriyor bu güzel şarkımızı. Rengarenk'te. Duygusal güzel bir parçamız. Bu şarkımızın ardından aşıklar için bir parça çalacağım. Malzin. Bakalım hedefi tam 12'den vurabilecek miyim?

0: ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Şimdi bazen bir şarkı söyleyemediğimiz bütün cümleleri bizim yerimize söyler. Eğer bugün yani kalbinizde özlediğiniz biri varsa, bakın bu çok önemli. Dediğim gibi kalbinizde özlediğiniz biri varsa, elini tutmak istediğiniz ya da sadece iyi ki varsın demek istediğiniz biri varsa, bu parça lütfen ona gelsin. Sevdiğiniz insanı onu kaybetmeden kıymetini bilerek sevin arkadaşlar. Çünkü bazı duyguların telafisi var ama bazı insanların maalesef olmuyor. Bu şarkı yüreğinde sevgi taşıyan herkese gelsin.

Issız Adam filminden tekrar gündem olan Ayla Dikmen'in seslenmiş oldu bu anlamazlığın adı şarkı. Biraz önce dediğim gibi bu şarkı yüreğini sevgiye taşıyan herkese gelsin. Ya benim gibi odun bir adam bile yani duygusallaşmaya başladı. Yani ben böyle olduysam sizleri hiç düşünemiyorum bile vallahi. Nasıl olacak, nasıl kalkacağız şimdi burada? Hakan bizi böyle efkarlandı. Şöyle yapalım. Birazcık uyandıralım kendimizi tekrardan. Hoş görsendesin. Ajda Pekkan'ımızla, Süper Sarımızla ilerliyoruz. Metropol FM rengarenkte.

Ajda, Pekkan, hoş görsenleri. Sizler de hoş görün arkadaşlar. Programımız burada yine sona erdi. Allah size sabır versin, beni dinliyorsunuz ya. Kafayı yemeden nasıl dinliyorsunuz? Kaynağını. Ihr seid echt alle sehr tapfer. Dankeschön. Aslında size acı parası falan ödemem gerekiyor ama para olsa yapacağım da. So, şimdi bu arada tabii ki burada da programı noktalarken bir iki gündür böyle izdivaç programımız gibi oldu. Dün kadın dinleyicilerimize şey yaptık, böyle damat adayı aradık. Bugün de erkekler var. Yine DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman orada evlenmek isteyen iki tane erkek adayımız var arkadaşlar. Onlara böyle tıklayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ondan sonra göz banyosu yapabilirsiniz. Böyle giyin, böyle doch nicht giyin. O arada Naim Süer diye bir arkadaşım var. Hani bu Photoshop'tan bahsetmiştik ya. Benim için bir Photoshop yapmış. Yani ala ahtım. Nasıl aklına gelmiş, nasıl yapmış? O kadar güzel bir Photoshop yapmış ki benim için. Daha doğrusu yapay zeka ile bir fotoğraf hazırlamış. Bunu da kendi sayfamda paylaştım. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman o muhteşem fotoğrafı görebilirsiniz. Tekrardan Naim'cim çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Ve biraz sonra Nordrhein-Westfalen'de kim gelecek? Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak saat 15'e kadar. 15'ten sonra radyomuzun en derisi, en şirini Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Çünkü tüm zamanlarımız en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz 24 saat boyunca.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Mannheim'dan şoför Umut yazmış. Ben bu işi bırakacağım. İş arıyorum Serdar diyor. Zor bırakırsın artık. İsmin bile işinle birleşmiş. Şoför Umut olmuşsun. Umut değilsin artık sen. Şoför Umut'sun. Şener abi.
2: Derdin ne? Ne olmazdı?
1: Bizim şoför Umut işini değiştirmek istiyormuş da.
2: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
1: Hani diyorum ki senin tanıdığın vardır. Umut'a bir iş mi bulsak?
2: Ula hırbo. Siz eliniz ekmekte, aklınız avratta. Ben nasıl güvenem size?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
1: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
2: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
3: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopfstraße 98, Frankfurt am Main.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Almanya'da sonbaharda iki önemli seçim var. Biri Saksonya-Anhalt'te 6 Eylül'de, diğeri Berlin'de. Saksonya-Anhalt'teki seçimi öne çıkartan burada AfD'nin tek başına iktidar olma olasılığı en azından %40'ın üzerinde bir kamuoyu desteği var. Bu nedenle de oldukça popüler olmuş durumda. Peki parti geldiğinde bu mikro iktidar alanında bu eyalette neler yapmayı öngörüyor? Almanya'da yapacaklarının izlerini de burada görmek mümkün mü? İsterseniz kısaca programa bir bakmadan önce AfD'liler hangi motivasyonla nasıl hazırlanıyor bir kendi seslerinden duyalım.
2: Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben. Am 6.9. zählt es hier in Sachsen-Anhalt. Wir werden es gemeinsam schaffen. Wir werden Geschichte schreiben.
1: AfD'nin eyalette başbakan adayı Ulrich Siegmund tarih yazalım çağrısında bulunmuş. Peki eş genel başkan Alice Weidel ne demiş?
3: Wir werden regieren. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Verantwortung für unser Land, das wir so sehr lieben.
1: Weidel da çok çok sevdikleri ülkeleri için iktidara gelmek istediklerini ve yönetmek istediklerini söylüyor. Şimdi programa bakabiliriz sanırım. AfD'nin 10 maddelik 100 günlük acil planı kamu yayıncılığı sözleşmelerini feshetmeyi, sınır dışı işlemlerini artırmayı, sığınmacılara çalışma yükümlülüğü getirmeyi, demokrasi projelerinin fonlarını kesmeyi ve mülteci çocuklar için ayrı sınıflar kurmayı öngörüyor. Eğitimde geleneksel pedagoji, öğretmen otoritesi, ödev, öğretmen merkezli ders ve daha sıkı başarı ölçümü isteniyor. Gimnazyuma bir öğrenci kuşağının en fazla %25'inin gitmesi, 4. sınıftan sonra okul türü tavsiyesinin bağlayıcı olması planlanıyor. Kaynaştırma eğitimi sona erdirilecek. Tarih derslerinde 1813, 1871 ve Bismarck'ın kurduğu Alman İmparatorluğu daha fazla işlenecek. Öğrencilere, vatana ve Alman halkına sevgi kazandırılması, milli marşın söylenmesi ve Alman bayrağının her okul günü gönlere çekilmesi isteniyor. Aile politikasının merkezinde baba, anne ve mümkün olduğunca çok çocuk modeli yerleştiriliyor. Yenilenebilir enerji destekleri ise kaldırılacak. Programı eleştirenler arasında Alman oyuncu ve entelektüel Dieter Hallervorden var. Hallervorden, AfD'nin kültür politikasının yaratıcılığı sansür koşulları altında sınırlandıracağını savunuyor ve şunu ekliyor.
4: Es darf keine Freiheit zur Zerstörung der Freiheit geben. Und das möchte ich zusammen mit meinen Kollegen unbedingt verhindern.
1: Ekonomi dünyası adına Alman İşveren Birlikleri Başkanı Rainer Dulger de AfD'nin ülkenin sorunlarına çözüm sunmadığını söylüyor. Avrupa Birliği, Euro karşıtlığı ve Rusyanlı tutumu eleştiriliyor.
5: Ich habe zum Beispiel bei einer AfD im Parteiprogramm, die sind anti-Euro, die sind anti-EU, die sind pro-Russland. Ich kann mit einer Partei für eine Industrie- und Wirtschaftsnation, wie Deutschland eine ist, wenig anfangen, die sowas im Parteiprogramm stehen hatten. Deswegen sehe ich in dem Dialog mit den Herrschaften von der AfD keinen Sinn.
1: Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Mesut Aztürk, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Ein Tag nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle sind noch viele Fragen offen. Vor allem ist unklar, woher die Drohne stammte und wie sie unbemerkt auf die Start- und Landebahn des Airports gelangen konnte. Außerdem wird weiter nach einem zweiten unbekannten Gegenstand gesucht.
2: Es geht um Teile einer möglichen weiteren Drohne, die mit einem Frachtflugzeug zusammengestoßen sein könnte, das wegen der gesperrten Landebahn in Leipzig durchstartete und nach Hannover flog. Dort wurde dann eine leichte Beschädigung festgestellt. Die Sprengstoffdrohne in Leipzig war entschärft worden. Sie stand in der Nähe einer ukrainischen Transportmaschine. Politik und Sicherheitsbehörden sind alarmiert. Innenminister Dobrindt spricht von einer neuen Gefahrenqualität. Experten sehen dringenden Handlungsbedarf. Die kritische Infrastruktur müsse besser geschützt werden. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Die Extremhitze in diesem Sommer hat tödliche Folgen in bislang unbekanntem Ausmaß. Allein durch die heftige Hitzewelle Ende Juni sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts fast 10.000 Menschen gestorben. Rund 9.600 hitzebedingte Sterbefälle gingen auf die Woche vom 22. bis 28. Juni zurück, heißt es im aktuellen Wochenbericht des RKI. Vielerorts in Deutschland lagen die Temperaturen in diesen Tagen um die 40 Grad. Nach dem tödlichen Autoanschlag auf eine Gewerkschaftsdemonstration in München muss der Täter lebenslang ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
3: Unter anderem wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 23 Fällen ist der 25-Jährige verurteilt worden. Das Gericht ist sich sicher, der Täter wollte Menschen töten und hat dafür die Situation der Demo ausgenutzt, weil die Menschen dort mit einer solchen Tat nicht rechnen. Bei dem Anschlag im Februar letztes Jahr starben eine Frau und ihre 2 Jahre alte Tochter. Viele weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Dominik Schweiger, Nachrichtenredaktion.
1: Mehrere Krankenkassen und kassenärztliche Vereinigungen haben nach Medienberichten insgesamt 220 Millionen Euro durch umstrittene Investments verloren. Bei den bereits vor Jahren verlorenen Millionensummen der Krankenkassen handele es sich um Beitragsgelder von gesetzlichen Versicherten, so NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Bei den kassenärztlichen Vereinigungen entspreche das Geld Mitgliedsbeiträgen von Ärztinnen und Ärzten.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi gündem başlıklarımızın detaylarına kısaca bakıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, görüşmelerin 7 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacağını açıkladı. Yürürlük ve yürütme hükümleriyle toplam 12 maddeden oluşan teklif için komisyon aşamasında değişiklik önergeleri verilmesi de bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin 430'dan fazla oyla kabul edileceğini öngördü. Teklifte 360 milletvekilinin imzası bulunuyor. Düzenlemenin PKK-KCK'nın silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi planlanıyor. Teklifin önce Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede 360 milletvekili imzasıyla meclise sunulan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin ardından atılacak adımların ele alındığı bildirildi. Teklife ilk imzayı Bahçeli atmıştı. Ahbap Derneği soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin deprem sonrası yaptığı bağışlar listelendi. Savcılığın bağışçıları değil, paraların dernek hesaplarına ulaştıktan sonra kullanımını incelediği belirtildi. Raporda Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in birer milyon lira bağış yaptığı belirtildi. Harcama belgeleriyle banka hareketlerinin karşılaştırıldığı açıklandı. Değerli futbol severler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya'dan Hradec Karlovy ile karşı karşıya gelecek. Finep Arena'daki karşılaşma saat 19'da başlayacak ve TV 100'den yayınlanacak. Rövanş 13 Ağustos'ta İstanbul'da. Öne çıkan gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Ben Mesut Aztürk, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 18 ile 27, Darmstadt'ta 15 ile 27 derece bekleniyor. Darmstadt'ta hafif bulutlar var, güzel bir gün geçireceğiz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
6: var. Hanımlar beyler, Paydos Keyfi başladı. Herkese merhaba, ben Esra. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Şimdiden oh be. Geçmiş olsun diyoruz. Bitirdiniz valla. Yavaş yavaş hafta sonuna da yaklaşıyoruz. Umuyorum çok stressiz bir gündür sizin için. Şu anda henüz mesaiye başlayanlara da iyi çalışmalar diliyorum. Mabel Matiz ahı diyor. Paydos Keyfi başladı.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Almanya'da sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tatile gidenler genelde hastalandıklarından bahsediyorlar ve bir salgından bahsediyorlar. Şimdi biz salata yerken, şimdi ne diyoruz? Çok ağır yemek yemeyelim, salata yiyelim diyoruz. Salata yerken dikkat etmemiz gerekiyor. Salatanın içindeki marullar var ya, işte o marullarla bağlantılı ciddi bir bağırsak salgını yaşanıyor. Türkiye'ye tatile gidenler de belki yaşamıştır. Ben de bizzat bu zehirlenmeyi yaşamıştım. Oradan da biliyorum. Şimdi Almanya diyor ki acaba Almanya'ya gelecek mi bu salgın? Silospora isimli bir parazitten bahsediyoruz. Şiddetli ishal, mide bulantısı ve karın ağrısına yol açabiliyor. Böyle bir belirtisi var. Şüphelerde bazı doğranmış iceberg marullarında yoğunlaşıyor. Peki bu durum Almanya'yı etkiliyor mu? Ona bir bakalım. Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da kirlenmiş gıdalarla bağlantılı böyle bir salgın şu ana kadar bildirilmiş değil. Yani şu an için marul yemeyin, yerken dikkat edin gibi bir uyarı yok. En azından içimiz biraz rahatladı. Ama seyahatten döndükten sonra uzun süren ishal, uzun süren mide bulantısı ya da ciddi sıvı kaybı yaşayanların, bu kusma da olabilir, hemen doktora başvurması önemli. Yani şu anda biz Almanya'da yaşayanlar olarak paniğe çok bir gerek yok. Ama salatayı da nasıl olsa sağlıklı deyip yıkamadan da tabağa koymayalım. Biz yine önlemlerimizi alalım. Hasta olanlara geçmiş olsun diyoruz. Aman tatilimizde tadımız kaçmasın.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor en güzel şarkılarımızla. Arkadaşlar Almanya'da eğer araba almak istiyorsanız, özellikle gençler araba almak istiyorsanız elektrikli otomobil için teşvik var. Ve bu teşvik için insanlar o kadar başvurmuş ki herkes elektrikli otomobil almak istiyor. Ben de yeni ehliyete başvurmuş biri olarak şu anda araba modeli seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Özellikle radyodaki arkadaşlarım. Ya sen bir ehliyeti al da sonra bir arabaya bakarsın diye. Ben diyorum ki hazır teşvik var. Ben yine elektrikli otomobil alayım diyorum. Ne istediysen bana diyorlar ki hayır onu alma diyorlar bana. Hayır onu alma dediniz. Şimdi bakıyorum Almanya'da 103 binden fazla kişi başvuru yapmış bu elektrikli otomobil teşviki için. Neler kaçırdığımı görün arkadaşlarım, görün. Şimdi gelelim şu başvuru olayına. Mayıs ayından bahsediyoruz biz şimdi bu programla alakalı. İlginç olan şu. Başvuruların büyük kısmı çok yüksek gelirli kişilerden değil. Her 4 başvurudan 3'ü yıllık vergilendirilebilir geliri 60 bin euronun altında olan hanelerden geliyormuş. Destek miktarına bakalım. Destek miktarı da aile durumuna göre 6 bin euroya kadar çıkabiliyor. Elektrikli otomobil almak isteyenler için teşvik. Gayet de başarılı bir teşvik olduğunu görebiliyoruz başvuru yoğunluğundan. Bir de başvuruların %90'dan fazlası tamamen elektrikli otomobiller için yapılmış. Yani hibrit değil bile. Direkt priz, yani prize takıyorsun, çalıştırıyorsun. Hükümet de bu programla yaklaşık 800 bin aracı desteklemeyi hedefliyormuş. Kısacası Almanya'da elektrikli otomobile ilgi var. Siz de eğer otomobil almak istiyorsanız bu teşvik programına bir bakın derim.

Değerli dinleyicilerimiz, Almanya'da bir ürünü kapıştırmışlar, kıyaslamışlar. En iyi maden suyu, yani mineral Wasser nedir, hangisidir diye test yapmışlar. Kazanan ne en pahalı marka olmuş ne de en gösterişli, süslü püslü şişe olmuş. Stiftung Warentest orta gazlı 29 maden suyunu, mineral Wasser'ı karşılaştırmış. Birinci sıraya Lidl'de satılan 19 centlik Saskia yerleşmiş. Saskia isimli 19 centlik medium mineral Wasser birinci olmuş. Ama küçük bir detay var. Şimdi bakıyorum. Aynı Saskia'nın farklı kaynaktan çıkan başka şişesi daha düşük not almış. Yani sadece markaya bakmamamız gerekiyormuş. Ben çok şaşırdım. İlk Almanya'ya geldiğimde özellikle bu mineral vasaları işte başında o reyonlar var. Reyonların başında bekleyen böyle 3-4 tane kişi görüyordum. Uzun uzun bakıyorlar. Kendi aklımdan da geçiriyorum. Diyorum ki ya bir insan su satın alırken de markaya bu kadar dikkat eder mi diye şaşırıyordum. Demek ki etmek gerekiyormuş. O kadar fark varmış demek ki. EDK'nın Gut und Günstig ve Rewe'nin yağ ürünleri de gayet iyi sonuç almış bu arada. Zaten Rewe ve EDK'nın ürünlerine, kendi markalarının ürünlerine baktığımızda genelde hep iyi sonuçlar alıyorlar. Hangi ürünü olursa olsun. En ilginç tarafı, testte çok kötü çıkan bir ürün yok. Yani mineral vasalarınızı günü rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Buradan da anlıyoruz ki en süslü püslü marka olan en iyisi değilmiş. Rarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

döner sevdamız ne olacak? Yere göğe sığdıramadığımız bir döner sevdamız var. Nereye gidersek gidelim, dünyanın neresine, hatta dünyanın dışına çıkıp uzaya da gitsek, Mars'a da gitsek, orada bir yerde döneri buluruz biz. Almanya'da dönerin girmediği hiçbir yer zaten kalmadı canım. Şimdi bir de Kosan içine girmiş. Lidl daha önce büyük ilgi gören bir ürününü tekrar satışa çıkardı. O da ne biliyor musunuz? Dönerli Kosan. Yeniden satışa çıkmış. Şu anda tasını tarağını bırakıp koşa koşa markete gidip, Lidl markete gidip dönerli Kosan alabilecek birçok insan tanıyorum döner sevdasından. Şunu söyleyeyim, ürün dondurulmuş olarak satılıyor arkadaşlar. İçinde Kosan, tavuk döner, lahana ve soslar var. Tabii ki knablauch sos olmazsa olmaz değil mi? Domates, salatalık, marul istiyorsanız onları siz kendiniz ekliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 8 euro arkadaşlar. 7.99. 8 euro. Nasıl sizce? Bu ürün, bu arada şunu söylemek istiyorum. Çok tatlı bir detayı var. Bu ürün aslında 1 Nisan şakası olarak başlatılmıştı, biliyor musunuz? Şaka mı ya diyoruz ya, işte şakaymış, evet. Ama insanlar o kadar ilgi göstermiş ki bu şakaya. Aa çok iyi, nerede satılıyor diye herkes olmayan bir ürünü satın almak istemişti. Lidl de dedi ki tamam, madem bu kadar seviliyor biz yaparız canım. Nedir ki yani demişler ve gerçekten bu ürünü satışa sunmuşlar. Şunu da söylüyorlar, diyorlar ki satış süresi sınırlı. Lidl de herkese hani normal miktarda alın, sıraya kaynak yapmayın diye bir esprili uyarı da yapmış. Çünkü bizim döner sevdamızı en iyi onlar biliyor. Alırız biz bir koli, komşulara falan dağıtırız kesin. Sizce nasıldır? Deneyenler var mı? Deneyenler varsa lütfen bana yazsınlar. Sizce Kosanlı döner nasıl olur?

0: senin frekansın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: hepimiz hayatımızda bir şekilde bir yerlerde iştahla döner yemişizdir. Ben bir vegan olarak ben bile vegan döner yediysem bu dünyada herkes yemiştir bir şekilde. Arkadaşlar bizim dönerimizi Lidl Market enteresan bir şekilde sunmaya başlamış. 1 Nisan şakası olarak bir ürün tanıtmışlardı. İşte yeni ürünümüz kosanlı döner. Pardon, dönerli kosan. Hangisiyse artık. Bu şekilde bu ürünü sunmuşlardı 1 Nisan şakası olarak. Herkes gerçek sandı ve çok iştahlandı. Çok talep gelince demişler ki o zaman biz bunu yapalım. Dönerli kosan satışa sunuldu arkadaşlar. Daha önce çok büyük ilgi gördü diye şimdi gerçekten satışa sundular. Peki siz satın alır mıydınız? Fiyatını da söylemişler. 8 euro. 8. 8 euro. Bence çok pahalı. Bu kadar deneysel bir yemek için çok pahalı 8 euro. Siz alır mıydınız? Sizin iştahınızı açıyor mu bu dönerli kosan demiştim. Bir dinleyicimiz diyor ki...
1: Bence düşüncesi bile iğrenç. Kosonla döner mi olur ya? Yakında bunlar künefeyle sosisle çıkarırlar. Yani inanılacak şeydir. Her yemek yapmasını bilmeyen bence satın alır böyle şeyleri. Hani şeyler vardır yakışmaz ama işte... Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. İyi yayınlar Naim.
0: Bu şeye benziyor biraz. Hani evde hiçbir şey kalmamıştır. Markete gitmeye üşenirsin. Ya da hadi idare edeyim evdekilerle dersin. Ortaya saçma sapan bir karışım çıkarırsın ya. Ona benzemiş. Evdeki kalanlarla bulamaç yapıp bir yemek çıkarmaya benziyor. Bir dinleyicimiz Mustafa yazmış. Diyor ki buradan sesleniyorum. Lütfen bizim dönerimizi artık sadeliğini bozmayalım. Yani oradan seslenirseniz siz belki bozmazlar demiş. Ya çok teşekkür ederim Mustafa. Senin o güzel niyetini selamla karşılaşıyorum. Keşke buradan duyursak da Lidl bizi dinlese. Lidl Market duyuyor musun bizi? Şu kosanlı döner işinden bir vaz mı geçsen ne yapsan?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. 16 Ağustos akşamı için çok tatlı bir manzara bizimle olacakmış. 16 Ağustos hangi gün oluyor? Yani 12 Ağustos. Ne dedim? 16 Ağustos mu? Yanlış söyledim. Ne dediğimi de unuttum. 12 Ağustos. Yani Mittwoch günü. Önümüzdeki Mittwoch günü gökyüzünde güzel bir manzara olacakmış. Ama diyorlar ki sakın çıplak göze bakmayın. Almanya'da kısmi güneş tutulması görülecek. Güneşi bile zor görürken biz güneş tutulmasını görmenin peşindeyiz. Hadi hayırlısı diyoruz. Ay güneşin büyük bir bölümünü kapatacak ve hava biraz kararacak akşamüstü. Bu da burada tehlike başlıyor diyor uzmanlar. Çünkü güneş daha az parlak görünse bile göze verdiği zarar devam ediyormuş. Uzmanlar bu konuda çok net söylüyor arkadaşlar. Normal güneş gözlüklerimizle bakmak yetmez. Sadece özel güneş tutulması gözlüğü kullanmak gerekiyor. Ha öyle desene, ben de hep başucumda bekletirdim zaten özel güneş tutulması gözlüğünü. Dur, çekmecenden alıp geliyorum. Kimin evinde var bu arada? Var mı evinizde sizin güneş tutulması gözlüğü? Bir de tabii dürbün lazımmış. Teleskop ya da kamerayla filtresiz bakmak çok daha tehlikeliymiş. Heh, bunu da bildiğim iyi oldu. Yoksa evimdeki teleskobu kullanacaktım ben de. Evinde dürbünü olanlar ve özel güneş tutulması gözlüğü olanlar, siz keyfini sürerken biz ancak Instagram'dan, TikTok'tan bakacağız.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimize devam ediyoruz en güzel şarkılarımızla ve gündeme dair ne var ne yoksa hep birlikte konuşuyoruz. Arkadaşlar biraz da sağlık üzerine gitmek istiyorum. Çünkü yaz tatilinde kim tatile gittiyse en az 2 gün hasta olduğunu söylüyor. Şimdi Almanya'da da doktorlar diyor ki insanları hastalandıktan sonra tedavi etmek yetmiyor. Biraz da baştan korumak lazım diyorlar. Ne yapacağız biz, tahmin mi edeceğiz hasta olduğumuzu demeyin, öyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Almanya'da insanlar giderek daha az hareket ediyormuş arkadaşlar. Eyvah, ortalamayı biz mi etkiledik yoksa hareket etmeyerek? Daha fazla kilo alıyoruz ve daha çok sigara kullanıyoruz. Bu şekildeymiş yani. Doktorlara göre çözüm çocuklukta başlamalı. Yani kreşlerde, bu kindergartenlarda ve okullarda sağlıklı beslenme, hareket etme ve günlük yaşam alışkanlıkları çok daha fazla anlatılmalı diyorlar. Oh be, sorumluluk yine öğretmenlerde. Tabii ki şaka yapıyorum. Bizde başlıyor sorumluluk. Anne babalarda başlıyor. Bir de sigara ve alkolün daha pahalı olması isteniyor bu sebepten. Amaç yasaklamak değil. İnsanları biraz daha caydırmak. Çünkü tasarruf yapmak istediğimizde aklımıza ilk gelen şeyler tabii bunlar olabiliyor bazen. Değil mi? Olmalı. Bir de kamu sağlık kurumlarının da daha fazla personel ve bütçeyle güçlendirilmesi isteniyor. Ya doktorlar diyor ki rutin kontrollerinizi yapın. Hasta olunca hastaneye gelmeyin. Siz rutin kontrolü yapın. Biz de tespit edelim. Bir şeyler doğru mu gidiyor? Doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Tespit edelim diyorlar. O yüzden bu bir hatırlatma olsun. Hazır herkes tatildeyken, termin alabiliyorken bence yapın. Valla kışın aylarca beklediğim terminleri şimdi çat diye alabiliyorum. Şoklar içerisindeyim. Benden söylemesi.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Schwalbach ve Tannenstein yakınlarındaki orman yangını 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alan zarar görürken rüzgar, kor noktaları ve devrilme riski taşıyan ağaçlar çalışmaları zorlaştırdı. Bölgede şimdiye kadar 700 itfaiye görevlisi görev yaptı. 3 itfaiyeci dolaşım sorunları nedeniyle tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Frankfurt Apfelwein Fest 7-16 Ağustos tarihleri arasında Rosmarkt'ta düzenleniyor. 11 üretici farklı elma şarabı çeşitlerini ve Frankfurt mutfağına ait ürünleri sunacak. Bu sene ilk kez elma şarabı kraliçesi Larissa seçilecek. Hanau Şarap Festivali de bugün saat 18'de Schloss Garten'da başlıyor. Resmi açılış saat 19.45'te yapılacak. Festivalde 4 gün boyunca caz, rock, pop gibi müzik etkinlikleri de var. Pazar günü saat 18.30'da sona erecek. Değerli dinleyenler, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Şubat 2025'te Verdi Sendikası'nın gösterisine otomobille saldıran 25 yaşındaki sanığı ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme 2 cinayet ve 23 cinayete teşebbüs suçundan hüküm kurdu. Suçun özel ağırlığı da tespit edildi. Saldırıda bir kadın ile 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Almanya'daki göl, nehir ve diğer sularda yılın ilk 7 ayında 261 kişi boğularak hayatını kaybetti. Alman Can Kurtarma Kurumu'na göre sayı geçen yılın aynı döneminden 15 kişi daha fazla. En fazla ölüm Bavyera ve Kuzey Renvestfalya'da kaydedildi. Bu rakam içerisinde Mayıs başından Temmuz sonuna kadar olan sayı 189. Efendim, bu haber aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde nasıl tehdit olduğunu açıkça gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre Almanya'da Haziran sonundaki aşırı sıcaklar nedeniyle 22-28 Haziran haftasında yaklaşık 9600 kişi hayatını kaybetti. Enstitünün güncel haftalık raporunda bu sene sıcaklığa bağlı toplam ölüm sayısının ise yaklaşık 11.900'e yükseldiği belirtildi. Bu sayı 2010'dan bu yana kaydedilen yıllık toplamın tamamını aştı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Bir Serdar Ortaç şarkısı fakat Rabia Tunç Bilek yorumuyla Yarı Çıplak sizlerle.

Gülden'in bu şarkısına bayılıyorum. O kadar enerjik ki insanın böyle keyfi yerine geliyor. Şu an arabadaysanız camlarınızı açın. O sıcak, ılık rüzgarın yüzünüze esmesini hissedin ve bu şarkının tadını çıkarın. Sızın.

Hanımlar beyler, şu merhaba, ben Esra. Şimdi yine size sır vereceğim. Ne sırrı biliyor musunuz? Uzun yaşamın sırrı. Artık herkes o kadar uzun yaşam sırrı veriyor ki bu artık bir sır mıdır bilemiyorum. Herkesin bildiği, birbirine anlattığı bir şey nasıl sır olabilir? Şimdi çok uzaklarda değil, İzmir'de 101 yaşına giren bir Yusuf amca var. 101 kere pasta mumu üflemiş birinden bahsediyoruz. Tabii ki hemen böyle 100 yaşına giren birini gördüğümüzde ilk sorduğumuz şey uzun yaşamın sırrı nedir? O da cevap vermiş, demiş ki insanları seveceksin, hayvanları seveceksin, tabiatı seveceksin demiş. Hatta yürürken karıncalara bile basmamaya çalıştığını anlatıyor. Bunu yaparlardı aslında. Bazı şamanlar karıncaları, böcekleri öldürmemek için, basmamak için önlerini süpürerek yürürlerdi mesela. Bana onu anlattı, hatırlattı şu an. Şimdi bir tavsiyesi daha varmış. Sabırlı olun diyor. Burada elendim ben. Sabır falan kalmadı bende amcacığım, Yusuf amcacığım. Sabırlı olacakmışız. Her şeye hemen itiraz etmeyin. Sabır birçok zorluğu aşar diyor. Hep imrenmişimdir sabırlı, soğukkanlı insanlara. Bir de gençlere seslenmiş. Ne demiş? Diyor ki sırf biraz daha fazla maaş veriyor diye sürekli iş değiştirmeyin. Çalışmaktan korkmayın demiş. Tamam Yusuf amca, orada hiçbir sorun yok. Çalışırız. 101 yaşında olmasına rağmen hala hayat dolu bir amcadan bahsediyoruz. Komşularıyla doğum gününü kutluyor, partiler yapıyor, çılgınlar gibi eğleniyor. Kim bilir, belki de uzun yaşamın formülü gerçekten çok da karmaşık değildir. Öyle karışımlar yapıp içiyoruz. Sabah kalkınca işte detoks içkini iç falan, öyle şeyler değil muhtemelen. Biraz sevgi, biraz sabır, biraz da hayata güzel bakabilmek. Bir de bize sordular mı, biz bu kadar uzun yaşamak istiyor muyuz ya? Kim istiyor bu kadar uzun yaşamak?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Arkadaşlar, eskiden Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına katılıyordu, biliyorsunuz. Artık katılmıyor. O heyecanı yaşayanlarınız vardır. Bizim milli duygularımızı tabii bazen böyle yarışmalarda, spor müsabakalarında ortaya çıkıyor. Zamanında Ajda Pekkan o kadar istemeyerek çıkmış ki bu Eurovision şarkı yarışmasına. Hatırlarsınız, çok eski zaman.

2010'larda Petrol şarkısını söylemişti Eurovision şarkı yarışmasında. Onu da aslında hiç istememiş, biliyor musunuz? Defalarca reddetmiş bu teklifi, Eurovision şarkı yarışmasına girme teklifini. Neden? Çünkü ya o zamanlar çok uygun bir zaman olduğunu düşünmemiş, reddetmiş. Sonra herkes ısrar etmiş, böyle büyük devlet insanları, devlet adamları Ajda Pekkan'ın önüne bir şarkı getirmiş. Hadi çık Eurovision şarkı yarışmasına diye. Ajda Pekkan da demiş ki hayır, ben bu şarkıyı okumam. Hayır diyorlar, okuyacaksın. Sonra kadına Petrol şarkısını okutuyorlar. Hollanda Eurovision'unda tabii bayağı terslikler olmuş. Neden? Çünkü bu şarkı yapısı gereği oryantal ritimler barındırıyor. Ve Hollandalı müzisyenler o zaman canlı orkestra çalıyor. Doğru düzgün çalamamışlar. Ondan sonra o düzenleme ve şarkı o kadar zormuş ki çalamamışlar. O yüzden de doğru düzgün bir performans sergilememiş. Ve hatta 15. sırada tamamlıyoruz. 18 ülke katıldı o yıl. Biz 15. oluyoruz. Sırf sıfır puan yani. Türkiye geri geliyor ve hiç kimse hiçbir şey söylemiyorlar. Ajda Pekkan'a ne oluyor biliyor musunuz? Depresyona giriyor ya kadın. İngiltere'ye gidiyor, kaçıyor diyebiliriz hatta. İngiltere'de 2 seneye yakın bir süre kalıyor. Resmen inzivaya çekiliyor. Evinden hiç dışarı çıkmıyor. Ve buna da Eurovision depresyonu diyorlar. Çok ağır bir şekilde yaşamış. Sonra hiç albümler yapmıyor, röportajlar yapmıyor. Sonradan tekrar tabii ateşleniyor. Bu şey, müzik aşkı. Sonradan albümlerine başlıyor. Ama öyle bir iki yıl kaybı var yani Ajda Pekkan'ın. Kıyamam. Ben bu hikayeyi öğrendiğimde böyle gidip sarılasım gelmişti Ajda Pekkan'a. Şimdi Ayrılık Ateşi diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Das extreme Niedrigwasser sorgt aktuell für große Probleme auf dem Rhein und anderen Wasserstraßen. Bundesverkehrsminister Bilger hat darüber in Bonn mit Wirtschaftsvertretern, Verbänden und Behörden gesprochen. Um zu helfen, sind mehrere, auch kurzfristige Maßnahmen geplant.
2: Die historisch niedrigen Pegelstände erschweren den Gütertransport auf Rhein, Donau, Elbe und anderen Wasserstraßen. Der Bundesverkehrsminister will deshalb mit den Ländern darüber reden, schnell Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw zu genehmigen, also mehr Ware auf die Straße. Und auch die Schiene soll mehr übernehmen, Gespräche mit der Bahn laufen. Aber auch längerfristig sollen Projekte beschleunigt werden, etwa tiefere Fahrrinnen und mehr moderne Schiffe, die auch bei Niedrigwasser noch fahren können. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig-Halle dauern die Ermittlungen weiter an. Die nördliche Start- und Landebahn bleibt vorerst gesperrt. Zwischenzeitlich standen laut dpa etwa 20 Einsatzwagen der Polizei in direkter Nähe der Nordpiste.
3: Seit heute Morgen starten und landen die Flugzeuge in Leipzig nur auf der sogenannten Südpiste. Dort war ja die Drohne mit der Sprengvorrichtung gefunden worden, offenbar in der Nähe einer ukrainischen Transportmaschine. Gesucht wird auch noch nach einem vermutlich unbekannten Flugobjekt. Das ist offenbar mit einem Frachtflugzeug zusammengestoßen, das in Leipzig durchstarten musste, weil die Landebahn nach dem Drohnenfund ja zunächst gesperrt war. An dem Frachtflugzeug wurden nach der Landung in Hannover später leichte Schäden festgestellt. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem tödlichen Autoanschlag auf eine Gewerkschaftsdemonstration in München muss der Täter lebenslang ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der aus Afghanistan stammende Mann war im vergangenen Jahr von hinten in friedliche Demonstranten gefahren. Eine Frau und ihre kleine Tochter starben. Viele weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Zum Sport. Yann Diomande wechselt von RB Leipzig zum spanischen Topclub Real Madrid. Beide Vereine bestätigten den Transfer des 19 Jahre alten Nationalspielers der Elfenbeinküste, der dem Fußball-Bundesligisten eine Ablösesumme von mindestens 125 Millionen Euro einbringen soll.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, görüşmelerin 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da başlayacağını açıkladı. Yürürlük ve yürütme hükümleriyle toplam 12 maddeden oluşan teklif için komisyon aşamasında değişiklik önergeleri verilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin 430'dan fazla oyla kabul edileceğini öngörüyor. Teklifte 360 milletvekilinin imzası var. Düzenlemenin PKK-KCK'nin silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi planlanıyor. Teklifin önce Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplumsal bütünleşme teklifinin ardından partisinin çözüm anlayışını desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı. Açıklama, teklifin komisyondaki görüşmeleri öncesinde muhalefet cephesinden gelen ilk gece değerlendirmelerinden biri oldu. Partinin tek tek maddelere ilişkin tutumunun komisyon metni kesinleştikçe netleşmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin deprem sonrası yaptığı bağışlar listelendi. Savcılığın bağışçıları değil, paraların dernek hesaplarına ulaştıktan sonra hangi amaçla kullanıldığını incelediği bildirildi. Raporda Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in birer milyon lira bağış yaptığı belirtildi. Harcama belgeleriyle banka hareketlerinin karşılaştırıldığı açıklandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Hradec Kralova'ya konuk oluyor. Finep Arena'daki karşılaşma saat 19'da başlayacak ve TV100'den yayınlanacak. Rövanş 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Trabzonspor'un 2 yıllığına anlaştığı Muhammed Salah'ın kazanacağı ücret açıklandı. Futbolcu 1 sene için 10 milyon euro, imza parası olarak ise 7 milyon euro kazanacak. Ayrıca Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden Mısırlı Yıldız %20 oranında gelir elde edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize iyi bir akşam dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 18 ile 27, Darmstadt'ta 15 ile 27 derece bekleniyor. Darmstadt'ta hafif bulutlar var, güzel bir gün geçireceğiz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 86 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 1 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Daycool Shop.de.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Doma ile devam ediyoruz Paydos keyfimize. Umur Doma'nın fotoğrafını gördüğümde şok olmuştum. O kadar karizmatik biriymiş ki. Dedim ki daha önce niye söylemediniz Umur Doma'yı? Hep böyle şarkılarını dinliyoruz, anons ediyoruz ama fotoğrafına bakmak yeni aklıma geldi.

emeklilik hayalleri çok birbirinden çok farklı olabiliyor ama birbirinin aynısı da olabiliyor. Özellikle sanatçı dünyasında, bu ünlülerin dünyasında diyeyim, sanatçı değil, ünlülerin dünyasında çok böyle niş zevkleri olmasını beklerken hep aynı hayalleri duyuyoruz. Şimdi de emeklilik hayalini, planını açıklayan bir sanatçımız Serdar Ortaç konuşmuş. Öyle büyük büyük hayallerden oluşmuyor bu emeklilik planı. Bir köy, bir kahve, birkaç yakın dost yeter diyor. Önümüzdeki 4-5 yıl daha çalışmaya planlıyor. Sonra diyor ki yeter artık diyor. 4-5 yıl sonra artık benden bu kadar diyor. Her yıl yaklaşık 10 şarkı çıkarmak istediğini söylemiş. Yani emekli olmadan önce bir müzik tarafında aklında kalanları bir tamamlayacak. Şimdi sonra ne olacak? Bir köye yerleşmek istiyor. Kahvesini içsin, böyle 3-5 dostu olsun, birkaç aileyle sakin bir hayat yaşasın istiyor. Yani açıkçası yıllarca sahne, konser, kalabalıklar derken insanın sonunda sessizlik istemesi çok anlaşılır. Tabii ki bekliyoruz. Hani bilirsiniz böyle efsane müzisyenler bir süre sonra çiftlik hayatı yaşıyorlar, köy hayatı yaşıyorlar, huzur arıyorlar belli ki. Serdar Ortaç'ın da epey bir hareketli hayatı oldu. Hep ekranların gözünün önünde yaşadı, yani bizim gözümüzün önünde yaşadı bütün hayatını. Emeklilik hayali lüks değilmiş kendisinin. Biraz huzur istiyor, sohbet, biraz da köy havası istiyor. Acaba hangi köye gidecek? Bizim köylerimize gider mi acaba? Buluşur muyuz? Düşünsenize. Yukarıdaki köye seslenirken hop Serdar abi diye.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Schwalbach ve Tannenstein yakınlarındaki orman yangını 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alan zarar görürken rüzgar, kor noktaları ve devrilme riski taşıyan ağaçlar çalışmaları zorlaştırdı. Bölgede şimdiye kadar 700 itfaiye görevlisi görev yaptı. 3 itfaiyeci dolaşım sorunları nedeniyle tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Frankfurt Apfelwein Fest 7-16 Ağustos tarihleri arasında Rosmarkt'ta düzenleniyor. 11 üretici farklı elma şarabı çeşitlerini ve Frankfurt mutfağına ait ürünleri sunacak. Bu sene ilk kez elma şarabı kraliçesi Larissa seçilecek. Hanau Şarap Festivali de bugün saat 18'de Schlossgarten'da başlıyor. Resmi açılış saat 19.45'te yapılacak. Festivalde 4 gün boyunca caz, rock, pop gibi müzik etkinlikleri de var. Pazar günü saat 18.30'da sona erecek. Değerli dinleyenler, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Şubat 2025'te Verdi Sendikası'nın gösterisine otomobille saldıran 25 yaşındaki sanığı ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme 2 cinayet ve 23 cinayete teşebbüs suçundan hüküm kurdu. Suçun özel ağırlığı da tespit edildi. Saldırıda bir kadın ile 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Almanya'daki göl, nehir ve diğer sularda yılın ilk 7 ayında 261 kişi boğularak hayatını kaybetti. Alman Can Kurtarma Kurumu'na göre sayı geçen yılın aynı döneminden 15 kişi daha fazla. En fazla ölüm Bavyera ve Kuzey Renvestfalya'da kaydedildi. Bu rakam içerisinde Mayıs başından Temmuz sonuna kadar olan sayı 189. Efendim, bu haber aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde nasıl tehdit olduğunu açıkça gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre Almanya'da Haziran sonundaki aşırı sıcaklar nedeniyle 22-28 Haziran haftasında yaklaşık 9600 kişi hayatını kaybetti. Enstitünün güncel haftalık raporunda bu sene sıcaklığa bağlı toplam ölüm sayısının ise yaklaşık 11.900'e yükseldiği belirtildi. Bu sayı 2010'dan bu yana kaydedilen yıllık toplamın tamamını aştı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Toplanın gidiyoruz. Bu dünyadan gidiyoruz. Gerçek anlamda dünyadan gidebiliriz. Mars'tan bir haber geldi arkadaşlar. Ne zamandır uzayla alakalı konuşmuyorduk. O diyarlara ne zamandır bakmıyorduk. Şimdi biraz uzaya bakacağız. Mars'tan gelen yeni bir haber var arkadaşlar. İnsanın aklına hemen aynı soruyu getiriyor. Acaba orada bir zamanlar yaşam var mıydı diye. Şimdi NASA'nın bir aracı var. Mars'ta Bright Angel isimli kaya oluşumunun içinde organik karbon bulmuş. Bu organik karbon yaşamın en temel kimyasal yapı taşlarından biri. Ama hemen tabii Mars'ta uzaylı bulundu diye heyecanlanmayalım. Uzaylılar olsa ilk biz görürdük çünkü. Bu tür maddeler canlılar olmadan da doğal yollarla oluşabiliyormuş. O zaman niye bizi heyecanlandırıyorsunuz? Yine de diyorlar ki keşif önemli yani. Çünkü kaya içinde korunmuş olması Mars'ın geçmişte nasıl bir ortam olduğunu anlamamıza yardımcı olabiliyor dediler. Bir an önce bulun da eğer yaşam varsa orada biz de buradan artık göçüp gidelim, bu dünyadan göçüp gidelim. Bu arada uzayla alakalı haberler demişken yine Elon Musk uslu durmamış. SpaceX'in bir roketi Ay'a çarpmış arkadaşlar. Çarpışma doğrudan görüntülenmedi ama teleskoplar, Şili'de teleskoplar var ya, onlar Ay'dan yükselen büyük toz bulutunu görmüşler. Demişler ki bizim Elon yine uslu durmadı demişler. Hiçbir tehlikesi yokmuş yani, olayın dünyaya herhangi bir tehlikesi yokmuş. Ama uzay çalışmaları arttıkça yeni bir soru ortaya çıkıyor. Yani eski roketleri ne yapacağız? O uzay çöplerini ne yapacağız? Yıllardır bunu çözmeye çalışıyorlar. Uzay çöplerini kim toplayacak diye. Güzel bir para veriyorsanız ben gidip toplarım canım, ne var yani.

0: Bu nerede düşürdü?
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, Zatı Şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, Yardım Et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, Şımarık.

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Arkadaşlar biz biraz uzaya çıkmıştık. Uzaydaki çöpleri konuşuyoruz. SpaceX'in bir roketi Ay'a çarpmış arkadaşlar. Uzayda dolaştıktan sonra hop diye Ay'ın yüzeyine çarpmış. Ve herhangi bir tehlike barındırmadığı söyleniyor. Hele ki dünyaya karşı herhangi bir tehlikesi olmadığı söyleniyor. Ama tek düşündüren şey şu. Bu bütün eski roketler, fırlatılan, işte bir yerlere çarpan roketler ve uzay çöpleri ne yapılacak? Bununla alakalı o kadar çok çalışma yapıldı ki ama henüz çok da böyle işleyişe geçemediler. Çok da faydalı bir metot bulamadılar.

pencereden bakarak demiş ki daha kapının önünü süpürmeye üşenirken bir de uzaydaki çöpleri mi toplayacağız diye. Bu mesela bu yaz yine tatilde şeyle karşılaştım. Yazlıkta sahilde o kadar çok çöp vardı ki böyle bir çift çıkmış çöpleri topluyor. Çöpleri topluyorlar, ne güzel, böyle gönüllü bir şekilde, bu arada görevli falan değiller. Oraya tatil yapmaya gelmiş olan ya yerliler ya turistler, bilmiyorum. Ellerinde çöp poşeti, çöpleri topluyorlar sahilde. Sonra yanımdaki bir çift de dedi ki şunlara bak anca artistlik peşindeler dedi. Aynen böyle, bak gerçekten. Bunların da işi gücü gösteriş. Heh iyi, aferin, iyi yaptın falan diye böyle bir tepki ver. Uyuz olmuşlar yani. Yahu neye ne uyuz oldun tam olarak? Hani bizim utanmamız gerekirken onlara şey yap, artistsiniz siz falan diyor. Yahu böyle artistliğe can kurban gösteriş yapıyormuş. Yapsın. Yapsın, senin için yapıyor ya o gösterişi. Sen daha temiz bir yerde tatil yap diye o adam çöp topluyor. Sen diyorsun ki artist, işi gücü gösteriş. Hepimiz o gösterişi yapalım. Hepimiz yapalım, o artist olalım yani biz.

0: beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Yaz aylarında çokça duyup tanıştığımız bir canlıdan bahsedeceğim. Ağustos böceği. Bir hazin hikaye bu. Ağustos böceğine haksızlık ettik arkadaşlar. Çünkü olaylar hiç öyle bildiğimiz gibi değilmiş. Tembellik yapıyor diye biliyoruz ya. Hikaye, Ağustos böceğinin yumurtasını ağacın taze dalı içinde bırakmasıyla başlıyor. Hemen hikayeye bir bakalım. Şimdi burada yeni doğan bir Ağustos böceği 4 hafta boyunca ağaç dalının öz suyunu içerek besleniyor ve sonra dalda bir yarık açarak toprağa düşüyor. İşte orada zorlu bir hayat mücadelesi başlıyor. Yer altında toprağı kazıyor kazıyor, sonra bir ağaca ağaç köküne ulaşıyor. Neden? Çünkü suyunu içmek için. Ta su içmek için ağaç köküne kadar ulaşıyor, suyunu içiyor. Sonra bıkmadan açtığı tünellerde diğer köklere ulaşıyor. Bu şekilde 17 yıl geçiriyor. 17 yıl. Tabi kabuğu kalınlaşıyor o şekilde. Sonra uçmayı da bilmiyor bir türlü. Ağustos'ta yaprağın üstüne çıkıyor. Ağustos'ta çıkıyor. Birkaç gün güneşin altında sabırla bekliyor. Ve üzerindeki sert kabuk yırtılıyor, tamam mı? Kabuk yırtılınca ne oluyor? Kaslarını epey bir hareket ettirerek 17 yıllık sessizliğini bozuyor. Ve işte o ses ortaya çıkıyor. Vızır vızır o ses var ya, Ağustos böceği sesi. O çıkıyor. Ama sadece 4 haftalık ömrü kalmış oluyor. Ağlayacağım şimdi. 17 yılını toprağın altında geçiriyor Ağustos böceği. Sonra 4 haftada tek bir görevi var. Ne biliyor musunuz? Evlenip eşini bulmak ve ondan çocuk yapmak.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Das extreme Niedrigwasser sorgt aktuell für große Probleme auf dem Rhein und anderen Wasserstraßen. Bundesverkehrsminister Böger hat darüber in Bonn mit Wirtschaftsvertretern, Verbänden und Behörden gesprochen. Um zu helfen, sind mehrere auch kurzfristige Maßnahmen geplant. Thomas Brockt, gerade auf dem Rhein gibt es im Moment historisch tiefe Pegelstände. Der Gütertransport ist massiv betroffen. Wie soll der Wirtschaft denn geholfen und die Versorgung gesichert werden?
3: Ja, vor allem durch Verlagerung. Also wenn auf den Flüssen und Kanälen weniger geht, müssen eben Straße und Schiene einspringen. Verkehrsminister Bilger will mit den Ländern darüber reden, zum Beispiel über Ausnahmen beim Sonntagsfahrverbot von LKWs, zumindest da, wo es um besonders betroffene Güter geht. Auch Schwertransporte sollen möglichst schneller genehmigt werden. Und auch mit der Bahn wird bereits gesprochen und die hat Unterstützung zugesagt. Aber bis jetzt sind das eben vor allem Absichten. Mal sehen, ob das wirklich schnell klappt und dann auch was bringt.
2: Vielen Dank, Thomas Brockt. Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Viele Fragen sind nach wie vor offen. Aus den Ländern kommen Forderungen nach einem besseren Schutz der Flughäfen. Nach dpa-Informationen ist inzwischen bestätigt, dass für den Sprengsatz, mit dem die Drohne bestückt war, auch Semtex verwendet wurde. Der Plastiksprengstoff wird bei kommerziellen Sprengungen eingesetzt. Nach dem tödlichen Autoanschlag auf eine Gewerkschaftsdemonstration in München muss der Täter lebenslang ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
4: Unter anderem wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 23 Fällen ist der 25-Jährige verurteilt worden. Das Gericht ist sich sicher, der Täter wollte Menschen töten und hat dafür die Situation der Demo ausgenutzt, weil die Menschen dort mit einer solchen Tat nicht rechnen. Dominik Schweiger, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Sport. Yann Diomande wechselt von RB Leipzig zum spanischen Topclub Real Madrid. Beide Vereine bestätigten den Transfer des 19 Jahre alten Nationalspielers der Elfenbeinküste, der dem Fußball-Bundesligisten eine Ablösesumme von mindestens 125 Millionen Euro einbringen soll.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, görüşmelerin 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da başlayacağını açıkladı. Yürürlük ve yürütme hükümleriyle toplam 12 maddeden oluşan teklif için komisyon aşamasında değişiklik önergeleri verilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin 430'dan fazla oyla kabul edileceğini öngörüyor. Teklifte 360 milletvekilinin imzası var. Düzenlemenin PKK-KCK'nin silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi planlanıyor. Teklifin önce Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplumsal bütünleşme teklifinin ardından partisinin çözüm anlayışını desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı. Açıklama, teklifin komisyondaki görüşmeleri öncesinde muhalefet cephesinden gelen ilk gece değerlendirmelerinden biri oldu. Partinin tek tek maddelere ilişkin tutumunun komisyon metni kesinleştikçe netleşmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin deprem sonrası yaptığı bağışlar listelendi. Savcılığın bağışçıları değil, paraların dernek hesaplarına ulaştıktan sonra hangi amaçla kullanıldığını incelediği bildirildi. Raporda Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in birer milyon lira bağış yaptığı belirtildi. Harcama belgeleriyle banka hareketlerinin karşılaştırıldığı açıklandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Hradec Kralova'ya konuk oluyor. Finep Arena'daki karşılaşma saat 19'da başlayacak ve TV100'den yayınlanacak. Rövanş 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Trabzonspor'un 2 yıllığına anlaştığı Muhammed Salah'ın kazanacağı ücret açıklandı. Futbolcu 1 sene için 10 milyon euro, imza parası olarak ise 7 milyon euro kazanacak. Ayrıca Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden Mısırlı Yıldız %20 oranında gelir elde edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır, hepinize iyi bir akşam dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 18 ile 27, Darmstadt'ta 15 ile 27 derece bekleniyor. Darmstadt'ta hafif bulutlar var, güzel bir gün geçireceğiz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 86 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 1 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
2: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
3: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
4: Temizlik firmaları dikkat. Deku Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Deku Shop.de.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Schwalbach ve Tannenstein yakınlarındaki orman yangını 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alan zarar görürken rüzgar, kor noktaları ve devrilme riski taşıyan ağaçlar çalışmaları zorlaştırdı. Bölgede şimdiye kadar 700 itfaiye görevlisi görev yaptı. 3 itfaiyeci dolaşım sorunları nedeniyle tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Frankfurt Apfelwein Fest 7-16 Ağustos tarihleri arasında Rossmarkt'ta düzenleniyor. 11 üretici farklı elma şarabı çeşitlerini ve Frankfurt mutfağına ait ürünleri sunacak. Bu sene ilk kez elma şarabı kraliçesi Larissa seçilecek. Hanau Şarap Festivali de bugün saat 18'de Schloss Garten'da başlıyor. Resmi açılış saat 19.45'te yapılacak. Festivalde 4 gün boyunca caz, rock, pop gibi müzik etkinlikleri de var. Pazar günü saat 18.30'da sona erecek. Değerli dinleyenler, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Şubat 2025'te Verdi Sendikası'nın gösterisine otomobille saldıran 25 yaşındaki sanığı ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme 2 cinayet ve 23 cinayete teşebbüs suçundan hüküm kurdu. Suçun özel ağırlığı da tespit edildi. Saldırıda bir kadın ile 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Almanya'daki göl, nehir ve diğer sularda yılın ilk 7 ayında 261 kişi boğularak hayatını kaybetti. Alman Can Kurtarma Kurumu'na göre sayı geçen yılın aynı döneminden 15 kişi daha fazla. En fazla ölüm Bavyera ve Kuzey Renvestfalya'da kaydedildi. Bu rakam içerisinde Mayıs başından Temmuz sonuna kadar olan sayı 189. Efendim, bu haber aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde nasıl tehdit olduğunu açıkça gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre Almanya'da Haziran sonundaki aşırı sıcaklar nedeniyle 22-28 Haziran haftasında yaklaşık 9600 kişi hayatını kaybetti. Enstitünün güncel haftalık raporunda bu sene sıcaklığa bağlı toplam ölüm sayısının ise yaklaşık 11.900'e yükseldiği belirtildi. Bu sayı 2010'dan bu yana kaydedilen yıllık toplamın tamamını aştı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

insanlardan kaçarım. Zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Hou, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, seni beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Mannheim'dan şoför Umut yazmış. Ben bu işi bırakacağım. İş arıyorum Serdar diyor. Zor bırakırsın artık. İsmin bile işinle birleşmiş. Şoför Umut olmuşsun. Umut değilsin artık sen. Şoför Umut'sun. Şener abi.
2: Derdin ne? Ne olmazdı?
1: Bizim şoför Umut işini değiştirmek istiyormuş da.
2: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
1: Hani diyorum ki senin tanıdığın vardır. Umut'a bir iş mi bulsak?
2: Ula hırbo. Siz eliniz ekmekte, aklınız avratta. Ben nasıl güvenem size?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: aklımı nerede düşürdün?
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: 6 Ağustos 1945. Japonya'nın Hiroşima kentinde insanlar yeni bir güne hazırlanıyordu. İşçiler yollardaydı. Çocuklar okullarına gidiyordu. Dükkanlar yeni açılıyordu. Saat 8'i 15 dakika geçiyor. Gökyüzünde bir B-29 bombardıman uçağı belirdi. Uçağın adı Enola Gay'di. Taşıdığı uranyum tipi atom bombasının kod adı ise Little Boy. Yani küçük çocuktu. Atom bombasının adı. Bomba kentin üzerinde patladığında insanlık tarihinde yeni ve karanlık bir dönem başladı. Ve Amerika'dan bir ses bu olayı şöyle duyurdu.
2: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
1: Önce gözleri kör eden bir ışık görüldü. Ardından binlerce dereceyi bulan sıcaklık. Güçlü bir şok dalgası ve yangınlar geldi. Patlama merkezine yakın insanlar saniyeler içinde hayatını kaybetti. Binalar çöktü, sokaklar alev altında kaldı. Yaklaşık 350 bin kişinin bulunduğu kentte ilk anda on binlerce insan öldü. Hiroşima'daki yaklaşık 90 bin binanın 62 bini tamamen yıkıldı. Hastaneler ve sağlık merkezleri de saldırıdan ağır biçimde etkilendi. Doktorların ve hemşirelerin büyük bölümü ya öldü ya da yaralandı. Patlamadan sonraki günlerde daha önce bilinmeyen belirtiler ortaya çıktı. İnsanlar ateşleniyor, saçlarını kaybediyor, iç kanama ve bağırsak sistemi sorunları yaşıyordu. Radyasyon görünmeyen bir düşman olarak yıllarca etkisini sürdürdü. Lösemi, farklı kanser türleri, göz hastalıkları ve psikolojik travmalar saldırının uzun vadeli sonuçlar arasında yer aldı. Hiroşima bugün yalnızca İkinci Dünya Savaşı'nın bir dönüm noktası değil, nükleer silahların insanlık için oluşturduğu tehdidin de bir simgesi. Son söz olarak biz tekrar dünyanın yeniden bir silahlanma yarışına girdiğini de hatırlatalım. Ben Mesut Aztürk, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

ki derin sancı, gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en sonu.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.